geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren.

benden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim,

sancı gitmez dedim kaldı gönül. Sen istedin ben dinledim senden ayrı olmaz dedim en son.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, futbolda Dünya Kupası öncesi Almanya milli takımında heyecan artıyor. DFB ekibi Amerika yolculuğu öncesi halka açık antrenman yaptı. Taraftarların en çok merak ettiği isimlerden biri de Manuel Neuer oldu. Almanya'nın rekor milli kalecisi ilk kez yeniden yoğun koşullara ve özel kaleci çalışmalarına katıldı. Antrenmanı izleyen taraftarlarla çok güzel mini anketler yapıldı. Soru, Dünya Kupası heyecanı başladı mı? Taraftarlara göre özellikle son maçtan sonra umutlar arttı. İlk yarı biraz zor geçse de ikinci yarıdaki performans güven verdi. Almanya hazırlık maçında Finlandiya'yı 4-0'la geçti.
2: Super, nach dem Spiel ist doch perfekt, oder? Auf jeden Fall, also in der zweiten Halbzeit war es auf jeden Fall sehr gut. Erste Halbzeit war noch ein bisschen schwierig, aber dann haben sie gezeigt, was sie drauf haben und kann schon weit gehen, schauen wir mal.
1: Bir başka taraftar da Almanya'nın turnuvada ileri gidebileceğine inanıyor. Ona göre takım özellikle ikinci yarıda gerçek yüzünü gösterdi.
3: Wir kommen langsam ins Fieber. Wir sind jetzt ganz überrascht von dem öffentlichen Training. So, jetzt wir sind eigentlich zum Shoppen hier und haben gedacht, ja nein, wenn das ist, dann muss das sein. Also erstmal hierher.
4: Ich hoffe auf ganz, ganz weit und wir drücken die Daumen. Also ich denke, sie schaffen schon.
1: Almanya milli takımı Dünya Kupası hazırlıklarını artık son aşamaya taşıyor. Kaleci Manuel Neuer yeniden yoğun çalışmalara katılması taraftarları umutlandırdı. Futbol ateşi de yavaş yavaş artıyor. Dünya Kupası öncesi gelişmeleri Metropol FM'de takip etmeye devam edin. Türkiye Dünya Kupası'nda neler yapacak? Taraftarlar neler düşünüyor? Bu da yine gündemimizde olacak. Yeni bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.

Metropol FM özel dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Elim.

Bu daha ilk günü ağladım sessiz. Alışmak çok zor, sensizliğe imkansız. Her yerinde sen varsın bu evin. Duyuyorum pişmanım diyor sesin. Acılar benim ağrım.

böyle mi başlamıştık seninle? Böyle mi bitecekti? Her şeyimi verdiğim o sevgilim beni bırakıp gidecekti. Çıkıverecekmiş gibisin çerçeveden, usul usul yaklaş.

döner, acayipsin. Oynama şıkıdım şıkıdım, oynama şıkıdım şıkıdım, oynama şıkıdım şıkıdım, ah yanar döner, acayipsin.

Guten Morgen, sevgiler, selamlar, bütün dinleyenlerimize merhabalar, mutlu sabahlar diliyoruz. Günaydın efendim, Metropol FM burası, ben de Serdar ve güne hep beraber en güzel şarkılarla başlıyoruz. Saat 6 itibariyle Çay Şekeri programında birlikteyiz. Onun öncesinde güne olup bitene bakarak ısınıyoruz. Sonrasında da eğlenceli bir şekilde Çay Şekeri programımızda ona kadar birlikte oluyoruz. Bize ulaşabilirsiniz. WhatsApp stüdyo telefon numaramız 030 217 970 71. Günaydın.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Deutsche werden deutlich häufiger Opfer einer Straftat, die von einem Zuwanderer verübt wurde, als umgekehrt.
2: Mit jeder Gewalttat, für die ein Mensch ohne deutsche Staatsbürgerschaft verantwortlich gemacht wird,
1: bildet Kriminalität im Kontext der Zuwanderung des Bundeskriminalamtes
3: hervor. Man geht schon auf die andere Straßenseite, wenn man irgendwie sieht, da...
4: Also ich glaube, dass es eher, dass mehr darüber geredet wird und deswegen das Gefühl aufkommt, dass es so wäre.
5: Değerli dinleyenler, Almanya'da suç istatistikleri raporu açıklandı ve manşetlerde yabancı suçlular arttı, göçmenler suç istatistiklerinde öne çıkıyor, Almanya'da yabancı suçlular alarm veriyor manşetleri atıldı. Alman medyası detayları, rakamları ve analizleriyle biliniyor. Örneğin bir otomobil testinde lastiğin yol tutuşundan fren mesafesine kadar onlarca sayfa analiz ve inceleme yapabilir. Ancak konu yabancılar, yani göçmenler ve suç olunca nedense birçok medya kuruluşu rakamların arkasındaki nedenleri anlatmaktan çok sansasyonel ve çarpıcı başlıklara yöneliyor. Kriminelle Ausländer başlığı her zaman tık getiriyor, dikkat çekiyor ve maalesef birçok kişinin duymak istediği hikayeyi anlatıyor.
2: Laut Polizei stach ein Täter mit einem Messer offenbar wahllos auf mehrere Menschen ein.
6: Für dringend tatverdächtig wird dieser Mann gehalten, syrischer Staatsbürger.
7: Etwa jeder dritte Tatverdächtige hat nicht die deutsche Staatsangehörigkeit.
5: Oysa istatistiklerin detaylarına bakıldığında tablo o kadar da basit değil. Suç istatistikleri raporunda Almanya'da işlenen suç oranların neredeyse %36'sı yabancılar tarafından işlendiği belirtiliyor. Bu rakamların içinde Almanya'da yaşayan göçmenlerin yanı sıra turistler, iltica başvurusunda bulunanlar, yabancı öğrenciler ve ülkede geçici bulunan kişiler de yer alıyor. Üstelik söz konusu veriler, mahkeme tarafından suçlu bulunmuş kişiler değil, polis tarafından şüpheli olarak kaydedilen kişileri kapsıyor. Fakat bu ayrıntılar çoğu zaman manşetlere taşınmıyor.
8: Durchschnittlich sind es 580 Gewaltdelikte pro Tag, die in Deutschland stattfinden. Wir reden hier von Tötungsdelikten, von Vergewaltigungen, von gefährlichen Körperverletzungen auf sehr hohem Niveau, aber leicht absinkend.
5: Bu ayrıntılar çoğu zaman manşetlere taşınmıyor. Çünkü göçmenler suç işliyor, yabancılar suç işliyor söylemi çok iyi satıyor. Peki neden gençlerin suç istatistiklerinde daha fazla yer aldığı, neden sosyal sorunların, eğitim eksikliğinin veya yoksulluğun suç oranlarını etkilediği aynı heyecanla tartışılmıyor? Çünkü bunlar çok karmaşık konular. Almanya'da yaşayan milyonlarca Türk ve diğer göçmen kökenli insanlar her gün çalışıyor, vergi ödüyor, şirket kuruyor, doktorluk yapıyor, kamu alanında hizmet sunuyor, çocuk yetiştiriyor ve bu ülkenin ekonomisine ciddi ve büyük katkı sağlıyor. Ama ne yazık ki bu gerçek hikayeler manşete taşınmıyor. Çünkü iyi entegre olmuş bir göçmen haberi değer taşımıyor. Ancak bir yabancının işlediği suç günlerce ekranlarda ve gazetelerde yer bulabiliyor. Bu nedenle suçla mücadele kadar rakamların nasıl sunulduğu ve kamuoyunun nasıl yönlendirildiği de aslında sorgulanması gerekiyor. Bunları sormaya ve sorgulamaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
1: Einer Straftat, die von einem Zuwanderer verübt wurde, als umgekehrt.
2: Mit jeder Gewalttat, für die ein Mensch ohne deutsche Staatsbürgerschaft verantwortlich gemacht wird.
4: Ich glaube, dass mehr darüber geredet wird und deswegen das Gefühl aufkommt, dass es so wäre.
3: Man geht schon auf die andere Straßenseite, wenn man irgendwie sieht, da
0: sitzt. Metropol FM Özel Dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

heyecanı başlıyor. Alman milli takımı Amerika'ya ulaştı. Ve maçları burada kalabalık ortamlarda izlemek tabii ki çok keyifli, çok güzel oluyor. Barlarda, restoranlarda, açık hava etkinliklerinde. Tabii saat farkı nedeniyle bazı maçlar da geç başlayacak. Mesela saat Almanya'nın iki maçı saat 22'de başlıyor. Bir maçı saat 19'da başlayacak gruplarda. Türkiye'nin maçları zaten hep buranın saatiyle sabah saatlerine denk gelecek. Ve saat 22'den sonra diğer maçlara da bakacak olursak barlar, restoranlar, açık hava etkinliklerinde bu maçlar yayınlanabilecek. Ama organizatörlerin her etkinlik için yerel makamlardan, Ordnungsamt'tan mesela özel izin alması gerekiyor. Uygulama Temmuz'un sonuna kadar geçerli olacak deniliyor. Onu da yine duyurmuş olalım. Güzel bir gün olsun. Herkese merhabalar. Hayırlı sabahlar.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Mutlu sabahlarınız olsun. Günaydın. Metropol FM burası. Ben Serdar. Yine dikkatimi çeken haberlerden biri, Almanya'da ayrımcılık başvuruları yükselmiş. Hatta rekor seviyeye ulaşmış. Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi'nin son raporuna göre başvuruların %43'ünü ırkçı ayrımcılık vakaları oluşturuyor. Türk toplumu Almanya, özellikle göçmen kökenli kişilerin daha fazla ayrımcılığa maruz kaldığını belirterek hükümetin hazırladığı yeni yasa reformlarını bu konuyla ilgili yetersiz buluyor. Bununla ilgili Türk toplumu Almanya konuya bir eleştiri getirdi. Güzel bir gün olsun. Gelişmelere bakmaya devam edeceğiz. Radyolarınızda ben Serdar.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Devam ediyoruz. Günaydın bütün dinleyenlerimize. Selamlar. Dünya Futbol Şampiyonası'na ilerliyoruz. Türkiye ve Almanya milli takımları Amerika'ya ulaştılar. Dün sabah saatlerinde bu yolculuk tamamlandı. Uzun bir uçuş süresi, tabii ki 8-9 saat uçması gerekiyor. Milli takımların, özellikle Alman milli takımının 8 saat, Türkiye milli takımının da yine nereden bakarsanız bir 11 saatlik yolculuğu oldu. Tabii bu saat farkı nedeniyle futbolcular da yorgun oluyor, dinlenmeleri gerekiyor ve bugün de ilk antrenmanlar yapılacak. Kıymetli dinleyenler, Amerika'da hem Alman milli takımı hem de Türk milli takımı bugün ilk antrenmanlarını yapıyorlar. Onu da yine söylemiş olalım. Devam ediyoruz. Güzel sabahlar.

şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'de birlikteliğimiz devam ediyor. Şu an iş yerlerinde olan arkadaşlarımıza, dinleyenlerimize kolaylıklar, hayırlı işleriniz olsun. İşe hazırlık yapanlar, yola çıkmak üzere olanlara da iyi yolculuklar dileyelim. Metropol FM'de birazcık havaya bakalım. Hafta sonunda bugünlerde biraz daha serin, yağmurlu. Hafta sonu biraz daha sıcak olabilecek. Güneş de kendini gösterecek. En azından bunu Almanya'nın doğusu ve kuzey için söyleyebiliyoruz. Batı bölgeler, güneybatı bölgelerinde de durum nasıl diye merak ediyorsanız, buralarda bu bulutlu kapalı hava devam edecek. Pazar günü biraz bir güneşli olacak. Yoksa genelde bu hafta kapalı ve yağışlı geçebiliyor. Önümüzdeki haftanın da ilk iki günü yine biraz daha kapalı olacak. Güneybatı ve güneyde ve batı eyaletlerinde değerli Metropol FM dinleyenleri. Mutlu, güzel sabahlarınız olsun. Metropol FM'desiniz. Radyolarınız açık olsun. Ben Serdar.

Devam ediyoruz. Isınma turlarımız sürüyor. Metropol FM'desiniz. Gündemde neler var? Onlara birazdan bakacağız, konuşacağız. Herkese keyifli sabahlar. Güzel bir şarkı daha gönderelim sizlere. Radyolarınızda ben Serdar. Bizi dinlemeye devam edin.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

Günaydın, günaydın. Merhabalar, hayırlı, güzel sabahlar. Metropol FM'desiniz. Mutlu, güzel bir gününüz, iyi bir sabahınız olsun. Ben Serdar, herkese kolaylıklar diliyoruz. Şu an iş yerlerinde olanlar, hayırlı işler, yollarda olanlar, kazasız belasız yolculuklar olsun efendim. Saat 6 itibariyle Metropol FM'de sabahların en şekeri, tek şekeri, çay şekeri programımızı başlattık. Ona kadar buradayız. En güzel şarkılar, enteresan konular, hoş sohbetimiz ve tabii ki sizin o güzel katılımınız mesaj yoluyla, telefon yoluyla. 030 217 970 71 bizim WhatsApp ve aynı zamanda stüdyo telefon numaramız. Güzel bir gün olsun. Herkese merhabalar. Ben Serdar.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.
1: Ve gündeme bakıyoruz. Gündemde de özellikle Almanya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne seçilememesi konuşuluyor kıymetli dinleyenler. Bununla ilgili yapılan oylamada Almanya dün Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi'ne giremedi. Avusturya ve Portekiz'le yarışıyordu Almanya. Almanya'nın son zamanlarda dış politikada izlediği çizgi beğenilmedi. Demek ki üye ülkelerden ve Almanya o gerekli oyları alamadı. Ve bu konuda özellikle Almanya'nın Gazze politikası, Filistin politikası çifte standartlı diye yorumlanıyor. Ve bu Almanya'ya pek yaramadı. Almanya uluslararası siyasi arenada ciddi bir imaj çöküşü yaşıyor diye de yorumlanıyor değerli Metropol FM dinleyenler. Önemli bir oylamaydı bu. Güvenlik Konseyi Birleşmiş Milletler yeni üyesini seçiyordu. Avrupa'dan da iki ülke girebilecekti. Almanya üç ülkeden biriydi bunun için yarışan ama yeterli oyları alamadı birçok ülkeden. 6:27 oldu saatlerimiz. Mutlu sabahlar. Günaydın efendim. Ece Seçkin ve radyolarımızda Aya Benzer. Günaydın.

0: Melis Kar, Kibir, günaydın. Almanya'da yaşayan insanların siyasi nabzını ölçen önemli bir araştırma ARD Deutschland Trend ve yine yapıldı, her ay yapılıyor ve özellikle hangi partiye oy verirsiniz sorusu soruluyor ve şu an Almanya'nın en büyük problemin hangi problem diye sorular yöneltiliyor. Hükümetten memnun musunuz, değil misiniz? Bu soru da sorulmuş. Hükümetin çalışmalarından memnun musunuz diye yöneltilen soruya insanların %87'si memnun değilim demiş. Çok memnunum diyen %1'lik bir oran var. Onlar da şaka yapıyor herhalde. İroni galiba. Memnunum diyenlerin oranı toplamda %12. %1'i çok memnunum, %11'i memnunum demiş. Kıymetli dinleyenler, bu yapılan anketlerin sonuçlarına baktığımızda hangi partiye oy verirdiniz sorusu tabii ki çok önemli. Pazar günü seçim olsa kimi seçerdiniz? İnsanların %27'si AfD'yi demiş. AfD'yi bu ankette birinci sırada yer alıyor. Yani seçim olsa seçimleri kazanacak gibi görünüyor. İslam karşıtı, göçmen karşıtı, Türk karşıtı söylemleriyle bilinen siyasetçileri var AfD'nin. Ve ikinci sırada CDU Başbakan Mersin Partisi %23'te görünürken Yeşiller %14 ve SPD %13 ile dördüncü sırada, Sol Parti %10 ile beşinci sırada yer alırken FDP barajın altında %4'te görünüyor kıymetli dinleyenler. Peki bu partilere oy verirken özellikle siyasi fikirlerinizden ve partinin programından emin olduğunuz için mi oy veriyorsunuz diye yöneltilen soruya insanların %50'si evet partiden eminim, partinin programını beğeniyorum diye oy verdiğini söylüyor insanların yarısı. İnsanların %46'sı da hayır, diğer partilerden memnun olmadığım için oy veriyorum diyor. Bu memnuniyetsizlik nedeniyle, başka partilerden memnun olmadığı için diğer bir partiye oy verenlerin sayısı, oranı artmış. Önceden %33'teyken bu %46'ya yükselmiş. 13 puanlık bir artış anlamına geliyor değerli Metropol FM dinleyenleri. Almanya'da en çok hangi politikacıyı beğeniyorsunuz sorusu da yöneltilmiş. Bu ankette Başbakan Merz gerilemeye devam ediyor. En çok sevilen, beğenilen siyasetçi SPD'li Savunma Bakanı Boris Pistorius kıymetli dinleyenler ilk sırada. Sonra Nordrhein-Westfalen Eyalet Başbakanı CDU'lu Hendrik Wüst geliyor. Onun da son zamanlarda Merz'in yerine başbakan olabilir mi diye tartışmalar vardı. Dışişleri Bakanı Wadeful 3. sırada. Merz kaçıncı sırada, şöyle bir bakmam lazım. 5, 6, 7, 8, 9, 10. sıraya gerilemiş. Merz sadece 16 puan almış. Değerli insanların sadece %16'sı Merz'i iyi bir siyasetçi, sevilen bir siyasetçi olarak görüyor. Ve yine önemli bir konu, en çok Almanya'da sizce problem ne? Sizi en çok ne endişelendiriyor diye sorulmuş insanlara. Genelde hep göç denilirdi. Bu kez Almanya'nın ekonomik durumu demiş. İnsanların %27'si, %21'i ikinci sırada yine göç var. Üçüncü sırada ise adaletsizlik, fakirlik, bürgergeld gibi konular %18 ile. Sonrasında da emeklilik konuları geliyor %12 ile ve eğitimle ilgili endişe duyuyorum diyenlerin oranı %11. İklim ile ilgili endişem var diyenlerin oranı Almanya'da %10. Önemli bir araştırma ARD Deutschland Trend.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

fallar.

Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

Buray, seni her gördüğümde günaydın. Sezen Aksu, Aşk Dansı yeni şarkısı şimdi Metropol FM'de. 6.47 oldu saatlerimiz. İş yerlerine doğru gidenler veya çalışmaya başlamış olanlar, hayırlı işleriniz olsun efendim, kolaylıklar sizlere. Yollarda olanlar, yollarda durum nasıl? Var mı bir problem, bir sıkıntı? Radar var mı? Varsa öyle bir durum lütfen bize bildirin. 032 117 970 71.

Sezen Aksu, Aşk Dansı. Ve milli takıma bakıyoruz. Milli takım Amerika'ya gitti. Uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından bir de saat farkı var biliyorsunuz. Amerika, Almanya'ya göre mesela Chicago 7 saat Almanya'dan geride. Türk milli takımı bambaşka bir bölgeye, güneye gitti, Miami'ye gitti. Ve Türkiye'nin de 8-9 saatlik hatta 10 saatlik yolculuğun ardından tekrardan futbolcuların biraz daha dinlenmesi gerekiyordu. Yaklaşık 4-5 saat önce ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Türk A milli futbol takımı Amerika'da, değerli Metropol FM dinleyenleri. Şöyle bakalım, Florida'daki Blue Training Center'de gerçekleşti ilk antrenman. Çalışmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Teknik direktör Montella yönetimindeki antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başlarken sonradan Ay Yıldızı futbolcular pas ve şut organizasyonları üzerine çalıştı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik uygulamalara yer verildi. Milli takımda Kenan Yıldız çalışmalarını fitness salonunda sürdürdü. Antrenmanın ilk kısmında takımda yer alan Kerem Aktürkoğlu ile Ferdi Kadıoğlu ise daha sonra bireysel programa geçtiler. Değerli Metropol FM dinleyenleri, bir sonraki antrenman da yarın gerçekleşmiş olacak. Tabii saat farkı nedeniyle aslında bu akşam saatlerinde yapılacak. Almanya saatiyle akşam saat 10-11 sıralarında yapılacak o antrenman. Değerli Metropol FM dinleyenleri, biz de yarın sabah o antrenman haberini sizlere aktaracağız. Milli takımın bir hazırlık maçı var. Pazar gecesi, pazarı pazartesine bakayım. İşte o saat farkı nedeniyle ona hep daha detaylı, dikkatli vermemiz gerekiyor. Cumartesini pazara bağlayan gece. Gece saat 0'da, tam gece yarısında Türkiye, Venezuela ile Amerika'daki hazırlık maçını yapacak ve sonrasında artık bir hafta sonra Avustralya ile oynayacağı maçı bekleyecek milliler. Başarılar diliyoruz milli takıma. 6.53 yaptık saatlerimizi. Hande Yener'le, Madrigal'le, Ego şarkısıyla devam edelim. Günaydın. Günaydın.

0: Dikkat, bir radar ihbarı taksici Tugay arkadaşımız göndermiş. Schönefeld Süd Ausfahrt. Hier gibt's ein Blitzer in Richtung Stadt demiş, şehir merkezine doğru. Schönefeld Süd çıkışında yolda radar var, şehir içi istikametinde. Dikkat, iyi yolculuklar. Şimdi İrem Derici.
1: Sen benden sıkılana
0: yıkılana kadar. Guten Morgen. Aklımca...

0: 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
1: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
0: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbe atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Vergi zamanı mı geldi? Biz hallederiz. Sizinle Türkçe konuşan Vergi'de doğru adres. Lohn Steuerhilfe Verein Steuerhelden Mainz. Türkçe danışmanlık, ücretsiz ilk görüşme ve 4 yıl geriye dönük vergi kontrolü fırsatı. Sabit ücret sadece yıllık 120 euro. Randevu için www.steuerheldenmainz.de.
3: Küçün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küçün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küçün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.
4: Tasarım, kalite ve konfor. Mutfakta aradığınız her şey 25 yıllık tecrübeyle Falke Küchen'de. Bütçenize uygun çözümler ve yeni modellerimiz için mağazamıza davetlisiniz. Falke Küchen, Bonnerstraße 40, Rüsselsheim.
5: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes, Ege Türk.

0: İlili Manifest Ajda Pekkan, günaydın.
1: Günaydın, good morning.
0: Bütün dinleyenlerimize, bütün sesimizin ulaştığı mekanlara, dağlara, taşlara, böceklere, börtülere, çiçeklere, bütün evrene kocaman selamlar. Sabahların en şekeri, tek şekeri, çay şekeri programımız ikinci saatiyle karşınızda.
2: Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.
0: Uğurlu olsun, keyifli olsun, stressiz olsun. Başka ne olsun?
1: Güzel olsun.
0: Güzel olsun.
1: Aşk dolu olsun. Sevgi dolu olsun.
0: Güneşli olsun. Soğuk olmasın. Ve eğlenceli olsun. Biz buradayız. Bunun için de eğlenceli başlaması için elimizden ne geliyorsa ardımıza koymayacağız. Bize ulaşın. Bunun için WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız
1: 030-217-970-71.
0: 030-217-970-71. Milli takım ilk antrenmanını yapmış Amerika'da. Ondan bahsedelim biraz sonra.
1: Hemen.
0: Onlar da uzun bir yolculuk yaptı biliyorsun. Türkiye ile Amerika arasında ne kadar, 10 saat mi? Miami ile İstanbul arası 10 saattir herhalde, değil mi? Ona bir bakalım. Ve ilk antrenmanda neler yaşanmış? Az sonra. Az sonra. Çok mağrur baktın bana. Hayırdır Hakan'ım?
1: Şu zurna girince acayip oluyorum.
0: Zurna girmeden bakıyordum da. Zurnanın geleceğini anladın mı?

0: Bengü Karma şarkısı. Günaydın. Hast du es gefunden? Ja?
1: Akkurat.
0: Immer noch? Mhm. Ich hoffe, du schaffst das bis Ende der Sendung.
1: Ja? Ja.
0: Milli takım ilk antrenmanını yaptı. Önceki gün İstanbul'dan saat 13.30'da uçuyorlar. İstanbul Miami arası kaç saat abi?
2: 12.
0: 12 saat. 12 saat. Türkiye saatiyle 13.30 gibi uçuyorlar. Oranın saatiyle de saat akşam 19 gibi iniyorlar. Türkiye saatiyle 2 falan oluyor. Yani bayağı bir o uzun mesafeli yolculuklar gerçekten şey sıkıntı oluyor. Mesela Alman milli takımı da Chicago'ya uçmuştu. Saat 14'te uçtular. Hani Almanya Amerika'ya bir tık daha yakın ya Türkiye'ye göre. Burada saat 14'te uçağa bindiler. Orada indiklerinde saat 15'ti.
2: Aber bir saatte varmışlar.
0: Aber diesen 8 aber diesen 8 Stunden geflogen. Tam Zeitreise. Ve antrenmanlarını da yerel saatle şöyle bir kontrol edelim. Miami'de saat 18 gibi yapmışlar. Almanya ile Miami arasında kaç saat farkı var ona da baktım ben. Weißt du das? 6 Stunden.
2: Öyle mi?
0: Wir sind 6 Stunden vor. Die kommen 6 Stunden hinterher. Yani şu an orada 6 saat geriye gidelim abi. Saat 1.30 şu an orada. Şu an milli takım mışıl mışıl uyuyor. İnşallah uyuyorlardır. Ve milli takım ilk antrenmanını yaptı. Antrenman nasıl geçmiş abi? Güzel geçmiş.
2: Evet, ilk 15 dakikası da basına açılmış. Hı-hı. Göstermişler, göstermelik. Ondan sonra basına hadi bakalım siz biraz uzayın demişler buradan.
0: Taktiğimizi görmeyin.
2: Tabii ki aynen öyle.
0: Kenan Yıldız'a küçük bir hafif bir problem vardı. O fitness salonunda çalışmış. Hı-hı. Kerem Aktürkoğlu'nun durumu ne?
2: On şu anda yani fena değil diyorlar ama devirci afin fal dabei sein.
0: O bireysel çalışma yapmış ve Ferdi Kadıoğlu'yla Kadıoğlu ile beraber sonra bireysel çalışma yapmışlar. Milli takımda keyifler yerinde. Sieht man auch in den Videos. Her şey yolunda gözüküyor. Ne güzel. Maşallah mutlu futbolcularımız. Buradan dualarımızı gönderelim. Nazar değmesin diyelim. Alman milli takımı da ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Orada da bir sıkıntı, bir problem yok. Almanya'da ilk maçını bekliyor. Almanya Amerika ile bir hazırlık maçı yapacak. Türkiye'de Venezuela ile
2: 7 Haziran'da pazar günü. Yani önümüzdeki pazar günü.
0: Evet, gece yapılacak o maç. Onu da yine söyleyelim ama tabii maç günü yaklaştıkça daha fazla detay vereceğiz onunla ilgili. Devam edelim. Günaydın.
2: Günaydınlar.

0: Hadi.
1: Sibel Can, Hayat, günaydın, merhabalar. Dinleyicimiz yazmış. Hakan diyor ki.
2: Ne diyor?
1: Almanya Miami arası 6 saat ise diyor. İstanbul Miami arası nasıl 12 saat oluyor diye sormuş.
2: Ha, uçuşu o zaman, mu? Neden o
1: zaman,
2: 12 diyor?
1: O zaman İstanbul Miami arası 7 saat olması lazım diyor. Benim beyin yandı şu an. Aynen böyle. Aynen böyle. Sayın dinleyicim, İstanbul Miami arası 12 saat derken biz neyden bahsettik?
2: Mesafeden, uçuş mesafesinden bahsettik.
1: Uçuş süresinden bahsettik. Almanya Miami arası 6 saat deyince neyden bahsettik? Saat farkından bahsettik. Evet. Saat farkı dedik, 6 saat. İstanbul Miami arası saat farkı tabii ki evet 7 doğru. Hani o zaman şöyle oluyor. Berlin'den Antalya'ya uçuyorsun 3 saat. O zaman saat farkı da 3 saat mi olması gerekiyor? Sanıyorum orada bizim söylediğimizi kaçırdı arkadaşımız. Bir daha olmasın lütfen. Diğer bir arkadaşımız yazmış. Bugün tatil olduğunu niye söylemediniz diyor. Mehmet Özbünar. Wir haben das ausgeblendet, weil wir hier keinen Urlaub haben, Leute. Heute ist Kronleichnam in
2: Rheinisfall.
1: Hessen.
2: Hessen. Baden.
1: Baden-Württemberg.
2: Württemberg.
1: Und
2: Rhein.
1: Rheinländer. Bravo.
2: Rheinland-Pfalz.
1: Bravo! İşte bu. Leute. Wenn ihr wüsstet, was ich alles erlebe, Alter. Alles
2: wüsst ihr. Das gibt's gar nicht.
1: Wahnsinn, senin dediğin. Wahnsinn. İyi tatiller. Fonla işlem tatili bugün. Bütün dinleyenlerimiz iyi tatiller. Tatil günü dinliyorlar bizi.
2: Evet.
1: Bize tatil günü dinlemek de güzel oluyordur ha. Vallahi böyle yatmışsın da hala yatağından çıkmamışsın. Yumuşak yumuşak böyle. Oh. Gözlerin kapalı. Fazla gürültü yapmayın lan diye.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları.
1: Futbol tarihinde bazı oyuncular maç kazanır, bazıları ise oyunun kendisini değiştirir. Johan Cruyff işte futbolu değiştiren isimlerden biriydi. Hollandalı efsane Dünya Kupası'nı hiç kazanamamış olmasına rağmen turnuva tarihinin en büyük figürlerinden biri olarak kabul edilir. Çünkü onun sahaya getirdiği futbol anlayışı kupalardan bile daha kalıcı bir iz bıraktı. 1974 Dünya Kupası'nda Cruyff, Hollanda'nın efsanevi Total Futbol takımının lideriydi. O takımda oyuncular sürekli yer değiştiriyor, savunmacılar hücuma çıkıyor, hücumcular savunmaya dönüyor ve futbol adeta yeniden tanımlanıyordu. Bu sistemin merkezinde ise Johan Cruyff vardı. Turnuva boyunca attığı goller, yaptığı asistler ve oyunu yönlendiren zekasıyla tüm dünyanın hayranlığını kazandı. Özellikle Arjantin ve Brezilya karşısında sergilediği performanslar, Dünya Kupası tarihinin en etkileyici bireysel gösterileri arasında yer aldı. Ve elbette bir de onun adıyla özdeşleşen o hareket. Bugün Cruyff dönüşü olarak bilinen çalım, ilk kez o Dünya Kupası'nda milyonlarca kişinin gözleri önünde futbol tarihine geçti. Rakiplerini şaşkına çeviren bu hareket yıllar sonra bile futbolun en ikonik anlarından biri olarak anılıyor. Hollanda finalde Batı Almanya'ya kaybetti ve kupayı kazanamadı. Ancak turnuva sona erdiğinde herkes şampiyonu değil Cruyff'u konuşuyordu. Çünkü Johan Cruyff Dünya Kupası'na sadece güzel futbol oynamayı değil, futbolu bir düşünce biçimine dönüştürmeyi öğretti. Bugün onun adı hala sadece bir futbolcu olarak değil, oyunun yönünü değiştiren gerçek bir devrimci olarak anılıyor.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran, Türkiye ve Almanya milli takımlarına başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.
1: Devam edelim. Mutlu, güzel sabahlar bütün dinleyenlerimize. Bir radar ihbarımız vardı. Ona bakalım. Schönefeld Süd Ausfahrt in Richtung Stadt Mitte Berlin'de. Hier wird geblitzt. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Başka radar ihbarlarınız varsa bize gönderin.
2: 030-217-970-71.
1: İyi yolculuklar. Önemli bir konu. Almanya, Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi var. Buraya seçilmek istiyordu ama seçilemedi. Bugün Almanya'da birinci konu bu. Almanya dış politikada, uluslararası dış politikada pek ciddiye alınmıyor diye yorumlanıyor. Hükümete de yine bayağı bir eleştiri var. Hele de Başbakan Merz'e. Bu Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi var. 5 ülke hep o Güvenlik Konseyi'nde yer alıyor. Hangi ülkeler abi bunlar?
2: Çin, Amerika, Rusya, Fransa ve İngiltere.
1: Genau. Und dann kommen nochmal 10 Länder dazu und die ändern sich immer. Hep değişiyor. 2 yıldan 2 yıla 10 ülke daha geliyor. İşte her kıtadan başka ülkeler. Avrupa'dan da 2 ülke gelecekti. 3 ülke başvuru yaptı. Biri Almanya, biri Avusturya, diğeri de Portekiz. Hani bu 3 ülke arasında en güçlü ülke, yani ekonomik anlamda Almanya. En çok bilinen ülke Almanya. En kalabalık ülke Almanya. Ve bir oylama yapılıyor. O oylamada Almanya seçilmedi. Avusturya ile Portekiz seçildi dün. Yani oradaki ülkeler Almanya'ya resmen şeyi co-op verdiler abi. Hani kızla çıkmak isterse o der ki sen kimsin ya? İçtim dini anlam. Dezit besavur. Aber ich glaube nicht, dass das der erste das erste Mal ein Korb war für Mert.
2: Noch härter ist es, dass eine Arschkarte bekommen, ne?
1: Wieso Arschkarte?
2: So kann man das auch sagen.
1: Ja, das hat er sich bestimmt selbst gedacht. aber şimdi neden Almanya seçilemedi buraya? Çünkü hele de son zamanlarda Almanya'nın dünya üzerindeki önemli konulardaki farklı yaklaşımı. Bir yerde bir savaş var. Orada farklı bir tavır sergiliyor Almanya. Başka bir yerde bir savaş var. Orada da insanlar ölüyor. Orada da çocuklar ölüyor. Mesela Gazze Savaşı. Orada Almanya'nın tavrı mesela Ukrayna-Rusya Savaşı'na göre biraz daha farklı. Ve bu oyları veren ülkeler özellikle Almanya'nın bu çifte standardını çok eleştirmiş. Bunun için Almanya bu oyları alamamış. Almanya çifte standart yapıyor demişler. Çifte standart mı? Kimde? Bizde, Almanya'da mı? Allah Allah. Hayatta gözüm kapalı görsem inanmam.

0: Ersay Üner, Derya Ulu ve radyolarımızda kesin bilgi parçası Guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Evet, Dünya Futbol Şampiyonası tabii ki bu önümüzdeki 1,5 ayı belirleyecek kesin. Dünya Futbol Şampiyonası ne zamana kadar sürüyor, ne zaman başladığını biliyoruz. 13'ünde başlıyor da ne zamana kadar sürüyor? Ona da hemen bir bakalım. Bir ay diye biliyorum. Evet, tam bir ay. Bir ay sürecek Dünya Futbol Şampiyonası ve 104 maç yapılacak ve bu maçlar Türkiye'nin maçları özellikle. Biz burada bu maçları nasıl izleyeceğiz? TRT bu maçları yayınlıyor. Bir de Magenta bütün maçları yayınlıyor. Telekom'un Magenta platformu. Bu ücretli, aylık bir abone yapmanız gerekiyor. Ona bakabilirsiniz. Ve Türkiye'deki insanlar diğer maçları izlemek için, genelde maç izlemek için kullandıkları bir site vardı. Selçuk Sports diye. Bir adam böyle işte bir site kurmuş. Oradan giriyorsun, işte maçları bir şekilde izliyorsun. Bu legal değil aslında. Bununla ilgili bir operasyon gerçekleştirildi. Çünkü ilk zamanlar bu ücretsizmiş ama son zamanlarda bu site işte üyelik karşılığında, para karşılığında bu maçların yayınını veriyormuş. Kendinin olmadığı yayınları satıyormuş. Bir operasyon düzenlendi değil mi Denizli'de?
1: Evet.
0: Adamın ismi Selçuk Yılmaz. Site de kendi ismini vermiş. Yani... Ahmet'in, Mehmet'in, Veli'nin yeri gibi. Selçuk Sports. Ha, niye insan kendi ismini verir abi ona?
1: Ya Türkiye'de çok meraklılar biliyorsun. Herkes kendi ismini verir. Bir dükkan açtığı zaman hemen kendi ismini veya da çocukların ismini koyuyorlar. Hiç böyle kurumsal bir isim koyma niyetinde değiller. Hava atacak aslında, biliyor musun?
0: Bak, bu da şey, Selçuk var ya bir yer, bir ortamda. Bak, bu da hangi Selçuk? Ya bu Selçuk Spor. Aa, o siz misiniz?
1: Aynen öyle.
0: Operasyon düzenlendi ve bu adam gözaltına alındı. Yasa dışı bahise de yönlendirdiği yönünde iddialar var. İfadesi ortaya çıkmış. Şey mi demiş, benim böyle bir şeyden haberim yok mu demiş.
1: Aa, şey demiş, Selçuk Sport diye bir şey mi var demiş bir de.
0: Bir de benim ismimi koymuş. İsmi.
1: Aa, o da mı Denizli'de?
0: İsim benzerliği. Evet. Ve 10 yıldır yapıyormuş bu adam bu işi.
1: Aynen, 10 yıldır yapıyor ve 10 yıldır yakalanmıyor adam.
0: Evet. Ve işte operasyon düzenlendi ve adamı içeri aldılar. Demek ki operasyonu yapanlar da liglerin bitmesini bekledi abi. Durun lan, hemen yapmayalım, maçlar var. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yemin ediyorum bak, onu orada koluna girip götüren polisler var ha. Yemin ediyorum onlar da kullanmıştır ha o siteyi.
1: Mutlaka.
0: Vay abim, saygımız sonsuz ama ne yaparsın, biz de emir koluyuz diye.

0: Bir efsane seninle beraber olmak. Hakan Peker Metropol FM'de. Günaydın efendim.
1: Günaydınlar. Good morning.
0: Evet, efsane demişken tabii Dünya Futbol Şampiyonası bütün hayatı etkileyecek önümüzdeki günler itibariyle. Efsane deyince, Dünya Futbol Şampiyonası efsanesi dediğim zaman aklına kimler geliyor? Hangi isimler böyle ilk hemen aklına geliyor? Hangi isim?
1: Maradona geliyor benim.
0: Kesinlikle bak, bir numara bence Maradona. Başka?
1: Brezilyalı Ronaldo.
0: Ronaldo.
1: Evet. O var. Ondan sonra var. Zidane var tabii ki.
0: Evet. Zidane.
1: Baggio var.
0: Roberto Baggio.
1: Aynen.
0: Ama Roberto Baggio deyince aklına ilk ne geliyor?
1: İlk o kaçan penaltı geliyor.
0: Abi sen yıllardır top oyna. O kadar gol at. Ama akıllara Dünya Futbol Şampiyonası'nın 94'te Amerika'da Taffarel'e karşı kaçırdığın penaltı akla gelsin.
1: Evet.
0: Yukarıya vurmuştun. Evet. Nasıl vurduğu bile aklımda. Adamın giydiği forma, adamın saçları bile hepsi aklımda.
1: Hepsi benim de.
0: Başka? Bir şey daha diyecektim Baggio ile ilgili galiba.
1: Baggio'nun bir de vardı. O penaltıyı kaçırdıktan sonra duruşun hala ben yaşadım sanki onu orada.
0: Yukarıya bakıyor
1: duruyor,
0: böyle.
1: Duruyor. Hiç hareket etmiyor.
0: O İtalyan takımı da ne takımlar. Baresi, Maldini. Vay be.
1: Kimler var? Beckenbauer var tabii ki. Zamanında.
0: Romario. Ronaldinho aslında çok iyi futbolcu değil, ama o hiç öyle akıllara kazınmadı Dünya Futbol Şampiyonası diye.
1: Daha sonradan gelmiyor olduğu için belki de, tamam mı? Onlar o zamanlar mesela Messi olsun, Cristiano Ronaldo olsun, bunlar da pek o Dünya Kupası fenomenleri değil bence. Yani bana soracak olursan diğer futbolcular daha çok fenomen. Gerd Müller vardı Almanya'da, Sepp Maier vardı.
0: O tabii senin zamanlar.
1: Biz
0: onları hatırlamıyoruz. Beckenbauer dedin, bende bitti. Ruth Gullit.
1: Evet,
0: ne diyorsun?
1: Onlar da
0: o
1: vardı.
0: Daha çok Avrupa şampiyonası mı, dünya şampiyonası
1: Avrupa
0: mı?
1: Avrupa. Ya. Bence.
0: Evet. Sizler ne düşünüyorsunuz? Gönderin gelsin. 030
1: 217 970 71.
0: Günaydın.
1: Good morning.
2: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
3: Merhabaya, şattan canıma, hektikten huzura. Bağlantını kaybetme, Türkiye'de bağlantın hep yanında. Türkiye'de Ay Yıldızı ile 90 GB'a varan paketlerinden birini tarifine ekle ve internetin keyfini çıkar. İnternet paketleri Avrupa Birliği ülkeleri, Sırbistan ve Kuzey Makedonya için de geçerlidir. Ayrıca Türkiye'deyken gelen aramalar 31 Ekim'e kadar ücretsiz. Ay Yıldız, sen de bizdensin.
4: Dedeciğim, merhaba.
5: Defne, tavla turnuvasını yine kazandım.
4: Tabii ki, sen her zaman en iyisin.
5: Remitli ile yolladığın para için çok teşekkür ederim.
4: Verdiğin tüm tavla dersleri için lafı bile olmaz.
6: Paranızı Türkiye'ye Remitli ile gönderin. Remitli Europe Limited, İrlanda Merkez Bankası tarafından denetime tabidir.
7: Tasarım, kalite ve konfor. Mutfakta aradığınız her şey 25 yıllık tecrübeyle Falke Küşin'de. Bütçenize uygun çözümler ve yeni modellerimiz için mağazamıza davetlisiniz. Falke Küşin, Bonnerstraße 40, Rüsselsheim.
2: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.
2: Evet, konumuz Dünya Futbol Şampiyonası'nın efsaneleri. Kimler aklımıza geldi? İşte Ronaldo dedin, Beckenbauer dedin, Baggio dedin.
3: Rummenigge var.
2: Rummenigge.
3: O da vardı. O da Lothar çok Matthäus. İyi. Lothar Matthäus. Oh, film.
2: Evet. Başka kimleri saymıştın? Zidane dedin mesela. Hmm. Zidane dedin Fransa'dan. Dinleyicilerimiz Hacı demiş. Hacı tabii büyük futbolcu. Ama bizim saydığımız isimler de genelde hem Galatasaray'ın efsanesi Hacı hem de tabii Romanya milli takımın efsanesi. Ama bizim saydığımız futbolcular genelde finale kadar gelen en azından ve finalde de kupayı kazanmış futbolcular değil
3: aynen
2: mi?
3: Öyle.
2: Onlar hafızalara kazanıyor. Mesela dünya şampiyonası deyince aklına Ronaldo geliyor mu abi?
3: Cristiano Ronaldo gelmiyor. Yok hayır.
2: Messi?
3: Messi de öyle sönük, donuk yani.
2: Değil mi? Evet. Halbuki şeyi kazandı, şampiyonayı kazandı aslında en son Katar'da düzenlenen. Ama yine de böyle aklına hemen Messi gelmiyor. Maradona geliyor ama.
3: Maradona geliyor.
2: İlk aklımıza Maradona geliyor.
3: Ama Maradona gibisi de yok zaten.
2: Abi neden Maradona geliyor? Maradona deyince
3: dövüşçüydü. Der hat gekämpft und der war immer skandallarla biliyorsun Serdar.
2: Maradona dünya şampiyonası deyince aklına ilk hangi fotoğraf geliyor? Bakalım aynı fotoğrafı mı?
3: 50 attığı gol.
2: Benim aklıma ne geliyor? 90 finalinde Almanya yenilince ağladı ya orada. Nasıl? Onunla beraber ben de ağladım. Ya, ich war so traurig, dass Argentinien verloren hat, weil wir waren alle Maradona-Fans. Herkes böyle çocuklar top oynarken Maradona, Maradona diye çalım atardın ya.
3: Vay be.
2: Evet, bundan bahsetmeye devam edeceğiz. Tabii Messi'nin bence şanssızlığı şeydi. Dünya Şampiyonası'nın Katar'da olması bence şanssızlıktı. Çünkü o
3: sürük dünya geçti sanki evet, değil mi? O yüzden Avrupa'da falan olsaydı çok daha göze batardı.
2: Evet, o zaman o efsaneler arasında, dünya şampiyonası efsaneler arasında girmeyi başarırdı bence. Bir de
3: Platini vardı bir de.
2: Oo, Platini natürlich. Finale gelmiş miydi Platini?
3: Gelmişti herhalde.
2: Ona bir bakalım, onu bir kontrol edelim. Şimdi haber merkezimize bağlanalım. Ondan sonra yeni saatimizde yine buradayız. Ayrılmayın. Ben Serdar.
3: Ben DJ AK.
2: Günaydın.
0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında. Metropol FM, Almanya ve dünya haberleri.
4: Ich bin Babette Büchner. Die deutsche Kandidatur für einen Sitz im UN-Sicherheitsrat ist gescheitert. Die Opposition macht die Bundesregierung dafür verantwortlich. Der Co-Vorsitzende der Linken, Jan van Aken, sagte in der ARD-Sendung Maischberger.
5: Ja, das passiert, wenn man das Völkerrecht schreddert. Also ja, die USA greifen Venezuela an, die ganze Welt verurteilt das als völkerrechtswidrig, Deutschland schweigt. Oder Israel und die USA greifen den Iran an. Und der Kanzler sagt in so einer Situation noch, naja, die machen die Drecksarbeit für uns. Die ganze Welt verurteilt das als völkerrechtswidrig, Deutschland kriegt das nicht über die Lippen. Und das wird natürlich wahrgenommen in der Welt.
4: Statt Deutschland wurden Portugal und Österreich für 2 Jahre in den UN-Sicherheitsrat gewählt. Die Ukraine und Moldau können nach einer 2-jährigen Hängepartie auf den offiziellen Beginn der Verhandlungen über einen EU-Beitritt hoffen. Die zyprische EU-Ratspräsidentschaft teilte mit, dass die Vorbereitungen für die formelle Eröffnung des ersten Verhandlungsabschnitts eingeleitet wurden. Ein Veto aus Ungarn hatte das lange blockiert. Erst nach der Abwahl von Regierungschef Viktor Orban im April kam wieder Bewegung in den Prozess. Die Menschen verbringen weniger Zeit im Internet. Im Schnitt sind es rund 67,5 Stunden pro Woche, zeigt die neue Postbank Digitalstudie. Das sind 5 Stunden weniger als im vergangenen Jahr. Der Rückgang liegt vor allem an der Altersgruppe der unter 40-Jährigen.
6: Sie hat kaum noch den Alltag ohne Internet kennengelernt. Deshalb verbringt die Generation bis 40 auch nach wie vor die meiste Zeit im Netz mit über 80 Stunden pro Woche. Aber auch der Overload ist besonders groß und der Wunsch, mal offline zu sein. Deshalb legen die bis zu 40-Jährigen das Smartphone zunehmend bewusst zur Seite und reduzieren ihren Social-Media-Konsum. Vor allem, um sich weniger vom echten Leben ablenken zu lassen. Stabil geblieben ist dagegen die Zeit, die im Netz mit praktischen Dingen wie Online-Banking verbracht wird. Jan-Henner Reitzer, Nachrichtenredaktion.
4: Boomende Aktienmärkte haben den Club der Dollarmillionäre kräftig wachsen lassen. Über 25 Millionen Menschen verfügten weltweit im vergangenen Jahr über ein anlagefähiges Vermögen von mindestens $1 Million, zeigt eine Capgemini-Analyse. Das seien fast 2 Millionen mehr als 2024. In Deutschland stieg die Zahl um rund 11% auf 1,78 Millionen Menschen.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
2: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
1: Merhaba Taner.
2: Güçlü, NATO zirvesi yakında Ankara'da yapılacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın katılacağı bildirildi. Zirveyle ilgili bu gelişmeyi alalım senden.
1: Evet, bu zirve 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek. Öncelikle bunu hatırlatalım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da benzer şekilde Donald Trump'ın katılacağını ifade etmişti. Amerika'nın Dışişleri Bakanı Rubio'dan bir açıklama geldi. Türkiye'deki NATO zirvesine Donald Trump'ın katılacağını ifade etti ve bu ittifak tarihinin en önemli toplantısı olacak dedi. Ama netleştirilmesi, onarılması gereken şeyler var diye de ekledi.
2: Yüksek Seçim Kurulu Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlak mutlak kararı sonrası yaptığı başvuruyu neden reddettiğini açıkladı. Neler var sebep olarak?
1: Taner, Yüksek Seçim Kurulu şöyle bir açıklama yaptı. Bu itiraza yönelik red kararının gerekçesinde mahkeme kararlarının temyiz merciğinin Yargıtay olduğu değerlendirmesinde bulundu. Dolayısıyla kendileriyle ilgili böyle bir yetki durumu olmadığını ifade etti.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Körfez bölgesinde mahsur kalan Türk uçakları üzerine bilgiler paylaştı. Bu haberin ayrıntılarını alalım.
1: Evet, Uraloğlu yapmış olduğu açıklamada Körfez bölgesinde kalan uçağımız yok. 3 uçak vardı, onlar da ülkeye döndü diye bir açıklama yaptı. Bu arada Hürmüz Boğazı'nda bir tanesi Türk bayraklı olmak üzere 9 Türk sahipli geminin bulunduğunu da ifade etti.
2: Bolu Belediyesi'ne yönelik bir soruşturma var, devam ediyor. Bununla ilgili bir iddianame hazırlandı ve kabul edildi. İddianameye bakalım seninle.
1: Evet Taner, Bolu Belediyesi ile ilgili 41 mağdur, 6'sı tutuklu, 19 sanıklı dava 6 Temmuz tarihinde görülmeye başlanacak. İddianame hazırlandı. Senin de ifade ettiğin gibi 19 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Aralarında belediye başkanı Tanju Özcan da yer alıyor. Tanju Özcan'a 263 yıla kadar hapis talebiyle hazırlandı iddianame.
2: Güçlü, artık gündemimize Dünya Kupası karşılaşmaları girmeye başladı. Türk A Milli Futbol takımı da hazırlık için Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami kentine gitmişti. Milli takımla ilgili şimdi diğer gelişmeleri senden alalım.
1: Evet, milli takım Miami'de hazırlıklarına başladı. Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Paraguay ile birlikte D grubunda yer alıyor A Milli Futbol takımı. Şimdilik düz koşu ve taktik idmanları yaptı dün. Tabii şunu da hatırlatalım ki 7 Haziran Pazar günü Miami stadında Venezuela ile bir hazırlık karşılaşması da yapacak A Milli Futbol takımı.
2: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olmaya devam edeceğiz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Hava Durumu.
7: Mainz'da hafif yağmurlu, sıcaklık 16 derece. Wiesbaden ve Rüsselsheim'de hava bulutlu, sıcaklık 16 derece. Gün boyunca. Mainz'da 14 ile 18, Wiesbaden ve Rüsselsheim'de 14 ile 18 derece bekleniyor. Hava durumu sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz. 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
8: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
0: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbe atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Vergi zamanı mı geldi? Biz hallederiz. Vergide doğru adres. Lohnsteuerhilfeverein Steuerhelden Mainz. Türkçe danışmanlık, ücretsiz ilk görüşme ve 4 yıl geriye dönük vergi kontrolü fırsatı. Sabit ücret sadece yıllık 120 euro. Randevu için 061 31 21 76 856.
2: Tasarım, kalite ve konfor. Mutfakta aradığınız her şey 25 yıllık tecrübeyle Falke Küşin'de. Bütçenize uygun çözümler ve yeni modellerimiz için mağazamıza davetlisiniz. Falke Küşin, Bonner Straße 40, Rüsselsheim.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

0: artık sevmeyeceğim.
1: Artık sevmeyeceğim. Metropol FM'de tamamen yapay zeka ile hazırlanmış bir çalışma. Güzel olmuş ama. Bilgisayarın ruhuna sağlık. Ne konuşuyorduk abi?
2: Futbol şampiyonası. Dünya.
1: Dünya futbol şampiyonu. Gelmiş geçmiş dünya futbol şampiyonlarının efsaneleri. Hafızalara kazınan isimler. Şimdi biz redaksiyonda mesela Taner abiye sorduk. Aklına demeyi kim geliyor? Ne dedi?
2: Maradona dedi.
1: Maradona dedi. Ferhat ne dedi?
2: Beckenbauer dedi.
1: Ondan sonra dur lan dur dedi. Maradona dedi. Maradona tabii. Herkesin dediği Maradona. Ve birçok dinleyicimizden de gelen mesajlar var. Kimler ne göndermiş bakalım bir. Pele diyenler. Figo?
2: Real Madrid'di.
1: Bir final falan görmedi.
2: Yok.
1: Değil mi? Evet. Dolayısıyla hani nasıl şey oluyorsun, legende oluyorsun, efsane oluyorsun. En azından ya kupayı kazanmış ya da finale çıkmış olman
2: mesela
1: lazım.
2: Mesela bakacak olsam Beckham de çok iyi futbolcu ama çok o kadar da akıllarda kalmadı İngiltere. Takımın başarısız olduğu için.
1: Bak Messi son yılların en önemli futbolcularından biri. Biri de Ronaldo, biri Messi ama ikisini şey efsane olarak sayamıyorsun bence.
2: Bence de öyle.
1: Messi o kadar gol attı, o kadar önemli paralar kazandı ama hala Maradona diyorsun. Değil mi?
2: Finfa.
1: Johan Cruyff. Değil mi? Hollanda milli takımın efsane futbolcularından biriydi. O da dünya futbol şampiyonası deyince akla gelen ilk isimlerden. Bulgaristan'dan Stoichkov demişler. O da iyiydi. Barcelona'da. Şeyle beraber kimle beraber oynuyordu? Romario'yla beraber oynuyordu. Hatırlıyor musun? Bak 2000 evet.
2: İtalyan kalecisi vardı. Dino Sof vardı.
1: Walter Zenga.
2: Allah çok iyiydi.
1: Ne futbolcular be.
2: Evet.
1: Vay be. Yeni futbolculardan da bekliyoruz. Böyle efsaneler çıksın. Bak 2014 yılında Alman, şöyle söyleyeyim sana. Sen az önce bana bir soru sordun. Ben sana soruyu tekrarlayayım. Bana ne sordun sen az önce? Aklında kalan maç dedim.
2: Evet, aklında kalan hangi maç var? Bütün dünya şimdiye kadar gelmiş geçmiş bütün dünya kupalarında oynanan maçlardan aklında kalan tek bir maç var mı?
1: Tamam, ben bu soru benden seksin dinleyene gitsin. Tamam mı? Hadi bakalım. Aklınıza kalan dünya futbol şampiyonası maçları hangileri?
2: Tek bir tane söyleyeceksiniz ama.
1: Sadece
2: tane
1: bir tane.
2: Bir tane.
1: Bir tane.

0: Veysel Mutlu yana yana. Günaydın, merhabalar, merhabalar. Günaydın desene abi.
1: Günaydın.
0: Abi sen konuşma, senin yerine oturan konuşuyor. Yap bir daha bakayım. Oturaktan değil mi o? Devam edelim, evet. Sorumuz neydi? Sorumuz neydi? Dünya Futbol Şampiyonası tarihinde akla kalan maçlar.
1: Maç, tek maç aklınıza kalan hangi maç aklınıza kaldı öyle diyeyim.
0: Evet, bakalım kim ne göndermiş. Ahmet Yalın Kılıç. Brezilya İtalya finali Amerika'da diyor. Penaltılara gitmişti. Az önce bahsetmiştik. Hmm. O maç aklımda kaldı diyor. Türkiye Brezilya maçı. O olmayan faul vardı ya diyor. Penaltı kazanmıştı Brezilya. Hasan Şaş'ın golü hatırlıyor musun? Evet. 1-0 öne geçmiştik. Hmm. 2002'de. Başka? Yok, kafa golü müydü? Kafa golü değildi o. Sol taraftan. Yok, güzel çakmıştı.
1: Soldan öyle çaktı. Evet. Bir de evet, sağ ayağıyla.
0: Doğru. Başka? Bir dinleyicimiz de diyor ki, Serdar diyor, biz diyor hani biraz daha diyor orta yaşlı insanlar diyor. Tabii aklımıza hep Maradona, Beckenbauer falan gelir. Yeni nesile sorduğun zaman diyor, onlar diyor başka cevap verecektir diyor.
1: Hani... Aslında haklı ama mesela yeni nesiller hangi futbolcu senin aklına gelir?
0: Abi biz KI'ye sorduğumuz zaman da aynen bu söylediğimiz isimleri sayıyor.
1: Yapay zekaya.
0: Evet, demek ki KI de orta yaşta artık. Ama adı üstüne bak, efsane. Efsane hemen olunmaz. Hani yıllarca anılması, konuşulması lazım ve herkes hala Maradona diyorsa, Maradona'dan önce şey, Pele'den önce Maradona diyorsa demek ki an istavastar.
1: Evet.
0: Bir genç arkadaşlarımız, lütfen size de soruyoruz. Hani 18 yaşından küçüklere de soralım. Welche sind eure WM-Legenden? Welcher Name kommt sofort in deinen Gedanken, wenn ich sage WM-Legende? Ha? Hangi maçlar dedik? 1982 Almanya İtalya maçı. Ben hatırlamıyorum, sen hatırlarsın.
1: Ben hatırlamıyorum.
0: Okay. Senin aklın hangi maç var abi?
1: Benim aklımda tek bir maç var.
0: Benim de aklımda sanıyorum aynı maç. Ama o gelmedi hala. Vermeyelim cevabını, dur bakalım.
1: Tamam.
0: Bir. Türkiye-Brezilya yarı final maçı, aklıma gelen maç demiş dinleyicimiz. Diğer bir dinleyicimiz diyor ki, ben de Maradona diyorum, adamın bir defa ismi şahane diyor. Abi o da çok önemli.
1: Evet ya.
0: Evet ya. Üç ismi var. Hatta daha fazla da bizim aklımıza üç. Üç tanesi. Diego Armando Maradona. Maradona Maradona. Kurban olam yaradana. Öyle diyorlardı.
1: Bir Türk futbolcu var Almanya'da oynayan. Armando adında.
0: O Galatasaray'a gitti. Gitti Armando
1: evet.
0: Güler.
1: Evet.
0: Devam edelim. Devam edelim. Hangisiydi bizim bahsetmiş olduğumuz maç? Aklımıza gelen maç?
1: Benim aklıma gelen tek bir maç var. O da Almanya-Brezilya maçı. 7-1'lik o maç.
0: Ya 7-1. Brezilya'da oynanmıştı o maç. Almanlar Brezilyalıları ne ağlatmıştı. İlk yarısı 5-0 bitmişti ya. Bundan bahsedelim biraz sonra.
1: Tamam.

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Main.
1: Değerli dinleyenler, eyalette iki büyük ilaç şirketi yatırım planlarını küçültme kararı aldı. ABD'li Lilly ve Alzheimer Merkezi projesinin kalan bölümünü %50 azaltacağını açıkladı. Şirketin 1000 kişilik istihdam ve milyarlarca dolarlık yatırım hedeflerinin önemli kısmı böylece askıya alınmış oldu. Boehringer Ingelheim'de Almanya'daki bazı yatırımlarını durdurduğunu duyurdu. Her iki şirkette kararlarında hükümet politikalarının etkili olduğunu belirtiyor. Şpaya yakınlarındaki B9 karayolu üzerindeki bir köprüde çatlaklar tespit edildi. Güvenlik nedeniyle bölgede hız sınırı saatte 50 kilometreye düşürüldü. Ayrıca kamyonların köprüden geçerken en az 50 metre mesafe bırakmaları zorunda hale getirildi. Yetkililer köprünün durumunu belirlemek için kapsamlı teknik inceleme başlatılacağını açıkladı. Köln seferini yapan bir ITE hızlı treni vagonlardan birinde tespit edilen yanık koku nedeniyle Mainz yakınları Trächtenhausen'de acil olarak durduruldu. Olay sırasında bir tren görevlisinin bayıldığı bildirildi. İtfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle trende bulunan 177 yolcu tahliye edildi. Demiryolu hattı saatler boyunca ulaşıma kapatıldı. Almanya'da artan boğulma vakaları sonrası yüzme havuzlarında yapay zeka kullanımı yaygınlaşıyor. Koblenz ve Mainz'taki bazı havuzlar yapay zeka KI teknolojiyi kullanıyor. Yetkililer sistemlerin tehlikeli durumları erken tespit ederek hayat kurtarmaya yardımcı olabileceğini belirtiyor. Almanya'da ekonomiye yönelik endişeler artıyor. Kamu yayıncı kurumu ARD Deutschland Trend araştırmasına göre mevcut ekonomik durumu iyi bulanların oranı %13'e düştü. Seçim anketinde ise aşırı sağcı AfD %27 ile ilk sırada yerini korurken Hristiyan Demokrat Birliği, CDU %23, Yeşiller %14 ve SPD %13 oranında oy alıyor. Almanya'da geçen yıl rekor sayıda kişi vatandaşlığa kabul edildi. Federal İstatistik Dairesi

0: Gazetesi'ne göre 2025 yılında 332 binden fazla yabancı Alman vatandaşlığına geçti. Bu sayı bir önceki yıla göre %14 arttı. Alman pasaportu alanlar arasında ilk sırada Suriyeliler yer alırken onları Türk ve Rus vatandaşları takip etti. Almanya genelinde perakende ve toptan satış sektörlerinde çalışanlar bugün ve yarın greve çıkıyor. Verdi Hizmet Sendikası çalışanlar adına %7 maaş artışı ve en az 225 euro zam talep ederken birçok kentte protesto gösterileri gündemde. Taraflar arasında toplu ücret görüşmelerinde anlaşmazlık sürüyor.
1: Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Zeynep Bastık bir daha günaydın.
1: Günaydın.
0: Bütün dinleyenlerimize merhabalar. Ne konuşuyorduk? Dünya Futbol Şampiyonası'nı konuşuyoruz tabii ki. Türkiye, Almanya milli takımları Amerika'ya ulaştılar. Orada ilk antrenmanlarını yaptılar. Her iki takımda da keyifler yerinde, moraller yerinde. Hazırlık maçları olacak. Almanya Amerika ile bir hazırlık maçı yapacak. Türkiye'de Venezuela bir hazırlık maçı yapacak. Cumartesini pazara bağlayan gece Almanya saatiyle saat 0'da. Gündemde neler var? Gündeme baktığımız zaman birazdan ayrıntılı bir şekilde bakacağız ama şöyle bir kısa bir başlık olarak verecek olursak Almanya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne seçilmedi. Avusturya ve Portekiz seçildi. Bundan bahsedeceğiz. Onun dışında yine Almanya'da yapılan RD Deutschlandtrend hangi partiye oy verirdiniz? Ve insanlara sormuşlar size en çok ne endişelendiriyor Almanya'da şu an diye. Bununla ilgili insanlar şey demiş, ekonomi. Önceden hep göç diyorlardı. Şimdi göç korkusu değil, biraz daha şey, kıç korkusu, ekonomi. Bundan bahsedeceğiz. Ama daha önce ne yapıyorduk? Futbol. VM. Akılda kalan maçlar dedik Dünya Şampiyonası'nda. Dinleyenlerimiz mesajlarına bakalım. Ondan sonra da senin dediğin maça bakacağız. İngiltere-Arjantin maçı. Meşhur Maradona'nın Tanrı'nın eli golü demiş dinleyicimiz. Brezilya-Türkiye maçları diyor. İki kez oynamıştık. Orada şanssızlığımız oydu biliyor musun?
1: 1-0 bir de 2-1 yenilmiştik.
0: 2-1 ve 1-0 doğru söylüyorsun. Evet. Hiçbir Avrupa takımıyla da karşılaşmadık o turnuvada. O da çok enteresan.
1: Japonya vardı. Zannedersem Çin vardı.
0: Evet. Costa Rica?
1: Evet. Bir şey Afrika yok şey ülkesi. Güney Amerika ülkesi.
0: Costa Rica.
1: Evet.
0: Gruplarda Brezilya vardı. İlk maç Brezilya.
1: Bir sonra Kore vardı. Kore'ye karşı oynadık.
0: Şeyi unuttun. İlhan Mansız'ın gol attığı takım?
1: Senegal.
0: Senegal vardı. Ve üçüncülük maçında Güney Kore maçı.
1: Gol.
0: Senegal maçında golden gol İlhan Mansız atmıştı. Başka kim de göndermiş? 86 Dünya Kupası'nda 10 yaşındaydın. Hala hatırlıyorum diyor. Maradona'nın İngiltere'ye attığı gol diyor. 8 kişi çalınlayıp ondan sonra o gol atmıştı diyor. Başka? Senin dediğin maçı söylemiş dinleyicimiz. Almanya'nın Brezilya'yı 2014'te kendi evinde 7-1 yendiği maç. Abi böyle bir şey yok ya.
1: Serdar o maç öncesi bir televizyon şeyi gördüm, röportajı gördüm. Orada bir Brezilyalı bir de Alman duruyordu. Sizce maç kaç biter dedi. Hı? Brezilyalı Alman'a sordu. Oradan çıkmış Bekiray'dan böyle tam bir şey. Sieben eins dedi, für Deutschland dedi.
0: Okay.
1: Brezilyalı bir gülmeye başladı, bir güzelmeye başladı. Bunun tedavi olmaya ihtiyacı var dedi. Bakar mısın?
0: Sonra sahada Almanya ameliyat yaptı.
1: Biri nasıl bildi?
0: O takımın en önemli futbolcusu kimdi? 2014'te dünya şampiyonu olan o Alman milli takımın en önemli futbolcusu kimdi?
1: Bence hepsiydi.
0: Mesut Özil.
1: Auf jeden Fall.
0: Mesut Özil olmasaydı Almanya şampiyon olamazdı orada bence.
1: Yok, ya var ya wirklich sehr gut.
0: Ama senin dediğini de anlıyorum çünkü hani aralarından birisi böyle çok sivrilmedi.
1: Evet. Takımdı. Hani, tam bir takımdılar.
0: Genau. Ve bak o dünya şampiyonasından sonra film çıkardılar o takım için. Ve filmin ismi neydi biliyor musun?
1: Hayır.
0: Die Mannschaft. Hı. Ya. Hani o takım 7-1 Brezilya'yı yendi. Fransa'yı eledi. Portekiz'e 4 atmışlardı. Hatırlıyorum. Finalde de Messi ile Arjantin'i yenmişlerdi. Götze atmıştı o golü de. Ama hani aralarından birisi legende oldu mu diye soracak olursan nein. Die Mannschaft war in die Südesta. Ve onun da filmini yaptılar valla. Bravo. Son dünya şampiyon olması Almanya'nın 2014.
1: Joachim Löw.
0: Genau.
1: Aslında oydu sen orada.
0: Evet, Joachim Löw. Yardımcısı şeydi. Şu anki Barcelona'nın antrenörü Hansi Flick'ti değil mi?
1: Hı-hı.
0: Dünya Futbol Şampiyonası'nın efsanelerini konuştuk. Çok önemli bir efsaneyi unuttuk ama futbolcu deyince aklımıza gelmedi. Gerçi kendisi futbolcu değil ama Dünya Futbol Şampiyonası deyince en önemli efsanelerden birisi de şeydi. Nusret.
2: Das gibt's doch nicht, Alter, ya.
0: Messi'nin elinden kupayı almaya çalışıyordu ya. Olabilir mi böyle bir şey ya? O da vermiyor. Sana yedirdiğim etler zehir zıkkım haram olsun.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Küşin Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşin Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşin Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.
2: Halo'dan merhabaya, şattan canıma, hektikten huzura. Bağlantını kaybetme, Türkiye'de bağlantın hep yanında. Türkiye'de Ay Yıldızı ile 90 GB'a varan paketlerinden birini tarifine ekle ve internetin keyfini çıkar. İnternet paketleri Avrupa Birliği ülkeleri Sırbistan ve Kuzey Makedonya için de geçerlidir. Ayrıca Türkiye'deyken gelen aramalar 31 ekime kadar ücretsiz. Ay Yıldız, sen de bizdensin.
3: Tasarım, kalite ve konfor. Mutfakta aradığınız her şey 25 yıllık tecrübeyle Falke Küşin'de. Bütçenize uygun çözümler ve yeni modellerimiz için mağazamıza davetlisiniz. Falke Küşin, Bonnerstraße 40, Rüsselsheim.
0: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Müziğimizin tüm renkleri, radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri, binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.
4: Günaydın bütün dinleyenlerimize. Selamlar, merhabalar. Radyoların yeni ses verenler. Radar ihbarımız vardı, onu hatırlatalım. Schönefeld Süd in Richtung City. Hier wird es geblitzt. Dikkat, dikkat, dikkat bütün dinleyenlerimize. Ve neyden bahsedelim? Almanya'da bugün birçok bölgede tatil. Ama bu tatilleri acaba... azaltacak mı Almanya'da hükümet? Tatillerimiz gidecek mi? Bu tartışılıyor son günlerde.
5: Hangi tatiller onlar?
4: Mesela Pfingstmontag tartışılıyor. Ostermontag tartışılıyor. Bir tane daha vardı. Zweiter Weihnachtstag. Bunlar hani normal iş günü olsun. Çünkü insanlar bugünlerde çalışmıyorlar. Yan gelip yatıyorlar. Bu ne böyle? Yatmak olmaz. Çalışılması lazım diyor Mert.
5: Çalışmayla bozmuş kafayı Mert herhalde.
4: Evet, bu kadar yıl çalıştı da sanki bir şey oldu. Bak hala Almanya'da en sevilmeyen politikacıların başında geliyor. En sevilen politikacı anketinde birinci sırada SPD'li Boris Pistorius var. Savunma Bakanı. Mert kaçıncı biliyor musun? 11. falan. Başbakan.
5: Lig düşecek neredeyse.
4: Evet, ikinci. Düştü düşecek abi. Artık bunu hakem de kurtaramaz abi. Yapılan bir ankette hangi partiye oy verdiniz diye sormuşlar. ARD Deutschland Trend'de birinci parti şey çıktı yine. AfD %27. İkinci sırada CDU %26. Sonra Yeşiller, SPD falan geliyor. İnsanlara sormuşlar en çok hangi konudan endişe duyuyorsun? İnsanlar şey demiş. Hep göç diyorlardı önceden. İnsanları en çok endişelendiren konu şu an ekonomik durum Almanya'da. Her şey pahalanıyor. Enerji pahalanıyor. İşte akaryakıt pahalanıyor. Gerçi biraz ucuzladı sanki değil mi?
5: Akaryakıt şu anda ucuzladı. Aşağı yukarı ben anonsdan söyleyeyim. Şimdi Nisan ayında 2 euro 10 sende olan benzin akaryatın fiyatı şimdi 1.90'lara 1.95'lere kadar düştü.
4: Geçen haftaya göre benzin akaryakıt ortalama 6 sent daha ucuzmuş.
5: Evet, dizel ilk defa da normal benzinden daha ucuz oldu.
4: Aynen. Ama bu durum değişebilir yeni ayda. Çünkü bu akaryakıt vergisindeki indirim 2 ayla sınırlandırılmıştı. Bu ay sona eriyor. Ondan sonra yine taban vay abi. Almanya'da insanlar en çok ekonomiden endişe duyuyor. İkinci sırada göç varmış. Ondan sonra işte eğitim politikaları. Bunun dışında işte çevre politikaları. Bunlardan endişe duyuyorlarmış.
5: Senin endişe duyduğun nedir?
4: Benim endişe duyduğum Ekonomi, kesinlikle ekonomi.
5: Ekonomi değil mi?
4: Sen?
5: Oh.
4: Ekonomi,
5: bir
4: Almanya'da,
5: eğitim
4: çocuklar için. Almanya'da herkesin en çok endişe duyduğu konu bu aralar ekonomik durum. Ve mevcut hükümetin de bu sorunu çözemeyeceğine kanaat getiriyor seçmen ve onun için de AfD'yi seçiyorlarmış. Ve insanlar AfD'nin seçim programını beğendiği için değil, o da
5: protesto arası, olarak.
4: Protesto olarak insanların %46'sı ben protesto olarak oyumu başka bir partiye veriyorum demiş. Onlar protesto ede dursun, olan buradaki göçmen kökenli vatandaşları etkiliyor ama öyle de bir durum var. Sizleri bizleri etkiliyor. Çünkü yabancı karşıtı söylemler giderek artıyor değerli dinleyenler. Fay atağından girdik, nereden çıktık görüyor musun?

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.
1: Ege Türk'ün sunmuş olduğu Çay Şekeri programında şimdi Ege Türk'ün yakında sizler için sunacağı harika bir festival var. Summer Festival in Oberhausen am 26.06. Ondan bahsedelim şimdi.
2: Evet, Ege Türk'ün sunmuş olduğu Halikarnas'ın muhteşem, artık geleneksel hale gelmiş 5-6 senedir sürekli yapmış olduğu, senede bir gün 25 bin kişiye hitap eden muazzam bir eğlence, festival, konser, aklınıza ne gelirse hepsi orada olacak. Ve o gece, daha doğrusu o gün, çünkü saat 13.30'dan itibaren giriş olacak. Duman orada olacak. Semi Cenk, Label C5, Murda, Demet Akalın, Sefo ve bir sürpriz isim de orada olacak. Dediğim gibi 25 bin kişi. Orada yemekler olacak, içecekler olacak. Çocuklar için özel eğlence parkı olacak. Yani çoluğunu çocuğunu seven, kapan oraya gelebilir. Bu ayın 20'sinde, yani bu cumartesi değil, önümüzdeki cumartesi günü Oberhausen Rudolf Weber Arena'da. Ayrıca bu festival için bilet de almak istiyorsanız eventim.de'ye girdiğiniz zaman orada biletleri alabilirsiniz. Daha detaylı bilgiyi de halikarnas.de'ye girdiğiniz zaman bütün bilgileri burada elde edebilirsiniz.
1: Adı üstünde yaz festivali, bütün aile için kaçırmayın.
2: Bizler de orada olacağız. Bütün Metropol FM ekibi de orada olacağız. Gelin arkadaşlar. Bütün Almanya orada buluşuyor.
1: Kaçırmayın.
2: Multi Summer Fest.
1: 20 Haziran Oberhausen. Tarkan Metropol FM'de. Günaydın.
2: Günaydın.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Babit Büchner. Die deutsche Kandidatur für einen Sitz im UN-Sicherheitsrat ist gescheitert. Das hat auch Auswirkungen auf die Arbeit der Regierungskoalition in Berlin. Aus der SPD kommen Rufe, die Bundesregierung solle beispielsweise Völkerrechtsbrüche endlich stärker kritisieren.
2: Für Kanzler Merz und Außenminister Wadephul ist die gescheiterte Kandidatur ein herber Rückschlag. Merz gibt gern den Außenkanzler und hat eventuell auch darauf gehofft, im UN-Sicherheitsrat quasi auf Augenhöhe mit US-Präsident Trump, Chinas Präsident Xi oder auch Kreml-Chef Putin diskutieren zu können. Als Hauptgrund für die Wahlniederlage sehen Kritiker und die SPD den ständigen Schlingerkurs der Merz-Regierung mit Blick auf Verstöße gegen das Völkerrecht. Zum Beispiel im Gaza-Krieg und auch beim Angriff der USA und Israels auf den Iran. Katrin Müller, Nachrichtenredaktion.
1: Die Ukraine und Moldau können nach einer zweijährigen Hängepartie auf den offiziellen Beginn der Verhandlungen über einen EU-Beitritt hoffen. Die zyprische EU-Ratspräsidentschaft teilte mit, dass die Vorbereitungen für die formelle Eröffnung des ersten Verhandlungsabschnitts eingeleitet wurden. Ein Veto aus Ungarn hatte das lange blockiert. Erst nach der Abwahl von Regierungschef Viktor Orban im April kam wieder Bewegung in den Prozess. Die Reichen werden immer reicher und ihr Kreis wächst weiter. 2025 zeichnet sich als Rekordjahr für Millionäre ab. Deutschland gehört dabei zu den Spitzenreitern, geht aus einer Analyse des Beratungsunternehmens Capgemini hervor.
3: Die Aktienmärkte boomen, der Club der Millionäre wird dadurch immer größer. Im vergangenen Jahr gab es weltweit mehr als 25 Millionen Menschen, die über ein Vermögen von mindestens $1 Million verfügten, fast 2 Millionen mehr als im Jahr davor. Auch in Deutschland stieg die Zahl der vermögenden Privatpersonen deutlich. Im internationalen Vergleich liegt Deutschland damit auf Rang 3 hinter den USA und Japan. David Riemer, Nachrichtenredaktion.
1: Der Baukonzern Hochtief steigt zum ersten Mal in den deutschen Leitindex DAX auf. Das Essener Unternehmen verdrängt damit den Volkswagen-Großaktionär Porsche. Hochtief profitiert im Moment unter anderem vom Boom bei Rechenzentren und steigenden Verteidigungsausgaben in vielen Ländern.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM, Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, NATO zirvesi yakında Ankara'da yapılacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın katılacağı bildirildi. Zirveyle ilgili bu gelişmeyi alalım senden.
5: Evet, bu zirve 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek. Öncelikle bunu hatırlatalım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da benzer şekilde Donald Trump'ın katılacağını ifade etmişti. Amerika'nın Dışişleri Bakanı Rubio'dan bir açıklama geldi. Türkiye'deki NATO zirvesine Donald Trump'ın katılacağını ifade etti ve bu ittifak tarihinin en önemli toplantısı olacak dedi. Ama netleştirilmesi, onarılması gereken şeyler var diye de ekledi.
4: Yüksek Seçim Kurulu Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlak mutlak kararı sonrası yaptığı başvuruyu neden reddettiğini açıkladı. Neler var sebep olarak?
5: Taner, Yüksek Seçim Kurulu şöyle bir açıklama yaptı. Bu itiraza yönelik red kararının gerekçesinde mahkeme kararlarının temyiz merciğinin Yargıtay olduğu değerlendirmesinde bulundu. Dolayısıyla kendileriyle ilgili böyle bir yetki durumu olmadığını ifade etti.
4: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Körfez bölgesinde mahsur kalan Türk uçakları üzerine bilgiler paylaştı. Bu haberin ayrıntılarını alalım.
5: Evet, Uraloğlu yapmış olduğu açıklamada Körfez bölgesinde kalan uçağımız yok. 3 uçak vardı, onlar da ülkeye döndü diye bir açıklama yaptı. Bu arada Hürmüz Boğazı'nda bir tanesi Türk bayraklı olmak üzere 9 Türk sahipli geminin bulunduğunu da ifade etti.
4: Bolu Belediyesi'ne yönelik bir soruşturma var, devam ediyor. Bununla ilgili bir iddianame hazırlandı ve kabul edildi. İddianameye bakalım seninle.
5: Evet Taner, Bolu Belediyesi ile ilgili 41 mağdur, 6'sı tutuklu, 19 sanıklı dava 6 Temmuz tarihinde görülmeye başlanacak. İddianame hazırlandı. Senin de ifade ettiğin gibi 19 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Aralarında belediye başkanı Tanju Özcan da yer alıyor. Tanju Özcan'a 263 yıla kadar hapis talebiyle hazırlandı iddianame.
4: İşte artık gündemimize Dünya Kupası karşılaşmaları girmeye başladı. Türk milli futbol takımı da hazırlık için Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami kentine gitmişti. Milli takımla ilgili şimdi diğer gelişmeleri senden alalım.
5: Evet, milli takım Miami'de hazırlıklarına başladı. Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Paraguay ile birlikte D grubunda yer alıyor A milli futbol takımı. Şimdilik düz koşu ve taktik idmanları yaptı dün. Tabii şunu da hatırlatalım ki 7 Haziran Pazar günü Miami stadında Venezuela ile bir hazırlık karşılaşması da yapacak A milli futbol takımı.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemine İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olmaya devam edeceğiz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Hava Durumu.
6: Mainz'da hafif yağmurlu, sıcaklık 16 derece. Wiesbaden ve Rüsselsheim'de hava bulutlu, sıcaklık 16 derece. Gün boyunca. Mainz'da 14 ile 18, Wiesbaden ve Rüsselsheim'de 14 ile 18 derece bekleniyor. Hava durumu sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
7: An itibarıyla gram altın yaklaşık 123 euro 76 sent. Çeyrek altın ise 216 euro 58 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 37 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

0: Nefis bir şarkı Soner Sarıkabadayı, Sefe ve Ayro. Her iki durumda Metropol FM'deydi. Günaydın.
1: Günaydınlar. Good morning.
0: Çay Şekeri programımızın işte hep beraber aha da dördüncü saati.
1: Ya.
0: Milli futbolcularımız da şu an hala uyuyorlardır diye düşünüyorum. Miami'de şu an 7 saat fark var.
1: Welcome saat to
0: iki.
1: Miami.
0: 2. Evet. Şu an gece saat 2.
1: Uyuyorlar
0: iki.
1: Daha.
0: Bir daha yap.
2: Hayır ha.
0: Şey mi var? Et mi var burnunda abi?
1: Burun zaten etten oluşuyor.
0: Abi, yoksa içinde başka bir şey var sanki. Devam ediyoruz ve şimdi konumuz neydi konumuz?
1: Pratik bilgiler.
0: İşte bu.
1: Genelde aslında biliyorsun müstakil evleri olanlar, bahçeli evleri olanlar bazı böyle herhangi böcek, çiçeklerden falan bir rahatsızlık duyarlar. Bunların en başına gelenlerin karınca olduğunu da biliyoruz herhalde. Karınca, var mı senin evde karınca?
0: Oluyor ama normal apartman dairesinde de olabiliyor karınca.
1: Olabiliyor tabii ki de ama genelde bahçeli yerlerde oluyor.
0: Karınca, bak evde karınca bulduğunuz zaman hemen oradan uzaklaştırmayın. Çünkü bir tane geliyorsa kesin başka da vardır.
1: Evet.
0: Nereden geliyorlar bakın. Ya harbiden hani insana desen şu yoldan yürüyeceksin mutlaka birisi aralarından başka bir yere döner gider. Birisi yolunu sapar. Abi kesinlikle hepsi aynı yerden
1: aynı
0: geliyor.
1: Aynı yerden geliyor evet.
0: İnanılır gibi değil ya.
1: Navigasyon gibiler.
0: Vallahi inanılır gibi değil. Evet ve karınca tabii ki.
1: Şimdi
0: 3-5 rahatsız ediyor.
1: 3-5 olunca şey değil de ama ordu halinde geldikleri zaman 10 bin tane karınca olduğu zaman eyvah diyorsun, ne yapabilirim diyorsun. Buna bir
0: Ameisen köy şey evet. Var. Pulva var.
1: Pulva da var ama şimdi pulva olmadığı zaman veyahut da ne bileyim önvi pratik bilgiler zaten programımızın ismi de. Dediğim gibi pencere ya da kapıların yakında bırakacağınız şu çubuk tarçınları biliyor musun? O çubuk tarçınları. Onları kapının ağzına bıraktığınız zaman karıncalar evden uzaklaşıyorlar.
0: Bak sen.
1: Gelmiyorlar. Yani o güzergaha koyduğunuz zaman o tarçın çubukları bir daha gelmiyorlar.
0: Ve güzel de bir hoş da bir koku olur. Gerçi tarçının evet. Kokusunu herkes sevmez ama tarçını sevmiyor. Öyle mi?
1: Evet aynen öyle. Kaçıyorlar. İlginç.
0: Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olasın.
1: Rica ederim. Ne demek efendim görevimiz.

0: Karıncaya karşı tarçın. Tozunu kullansak olmuyor mu?
1: Tozu uçabiliyor. Tozu uçabiliyor rüzgarda falan ama çubuk tarçınlarla o sorun olmuyor.
0: Okay.

0: Torpağım, Nilüfer Hanım yazmış. Diyor ki ben diyor bu tarçını diyor her tarafa sürdüm diyor. Tüm pencerelerin etrafına sürdüm duvarlara kadar diyor. Yine de geldiler diyor.
1: Kalitesiz tarçındır belki o.
0: Şimdi ama senin dediğin toz değil.
1: Toz değil.
0: Çubuk olanı.
1: Çubuk olan.
0: Nilüfer Hanım diyor ki şimdi o zaman diyor çubuk olanı deneyeyim diyor.
1: Çubuk uzun oluyor biliyorsun böyle.
0: Evet. Şey karıncalar da şey diyormuş. Aa lan buraya tünel yapmışlar gelin tünelden gidelim. Tünelden gel tünelden. Devam ediyoruz. Günaydın.
1: Günaydınlar.
2: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
3: Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.
2: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.
2: Karıncaların evinize gelmesini engellemek için karıncaların geçtiği ya da geçebileceği yerlere çubuk tarçın koyun dedi Hakan. Dinleyicimiz, ben de düşündüm aslında, dinleyicimiz diyor ki hayret, karbonat niye demedi Hakan?
3: Aslında karbonat da oluyor.
2: Karbonat da çok faydalıymış.
3: Yani karbonat da her şeye faydalı. Böyle faydalı bir şey görmedim ben.
2: Evet, karbonat da bayağı işe yarıyor diyor dinleyicimiz, ama senden niye karbonat gelmedi onu merak ediyoruz biz. Hani karbonatla çok haşır neşir bir kişi olarak.
3: Aslında öyle.
2: Dışarıda artık şey ya, karbonat Hakan diyorlar.
3: DJ'li göldü.
2: Sen gelmediğin zaman karbonat Hakan nerede diyorlar. Günaydın efendim.
3: Günaydınlar.
2: Merhabalar.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.
1: Bengü ve Ümit Sayın, Ya Sen Gidip De...

0: 9.30 saatlerimiz. Günaydın efendim herkese. Selamlar.
1: Günaydınlar.
0: Zahlst du, mein lieber Hörer, mehr mit Bargeld oder mehr mit Karte? Daha çok banka kartıyla mı ödeme yapıyorsunuz yoksa nakit mi yapıyorsunuz? Sen Hakan ne yapıyorsun?
1: Ben şu anda daha çok kredi kartıyla alışveriş yapıyorum.
0: Evet. Bar ödeme yani nakit ödeme Almanya'da giderek azalıyor. Ama Avrupa geneline baktığın zaman yine en çok nakit ödeyen ülke Almanya. Nakit parayı seviyoruz Almanya'da. Diğer ülkeler öyle değil. Diğer ülkelerde o kadar nakit alışveriş olmuyor. Ve nakit parayı, banknotu o kadar çok seviyoruz ki yeni nakit paralar çıkarmak istiyormuş Almanya'da federal ne diyorlar ona? Darphane.
1: Darphane. Bunda Sukay.
0: Küçük paralar çıkarmak istiyorlar ama. Banka kartı büyüklüğünde. O ne lan öyle?
1: Monopoly parası gibi değil mi? Ya kredi kartı boyunda banknot. Ich überlege o. İnsan ciddiye alır mı
0: parayı? Tamam, ben de onu düşünüyordum. Hani paranın değeri ne kadar büyükse, değil mi? Birimi ne kadar büyükse, banknot o kadar büyük oluyor normalde.
1: Eskiden 1000 marklar vardı biliyor musun? Onlar çok büyüktü.
0: Evet, kitap gibi.
1: Evet.
0: 5 euro en küçüğü. Sonra 10, 20 hani giderek büyüyor. Mesela 500 euroyu hatırlıyorum ben.
1: Evet.
0: Tamam mı? Filmlerden hatırlıyoruz tabii. Önüne adam atıyorum 200 euro değerinde bir tane banka kartı büyüklüğü para koyuyor. Lan ciddiye alamazsın ki lan bunun neresi 200 euro dersin?
1: Yani yerde bulsan almazsın bile biliyor musun? Kaldırıp almazsın.
0: Yok bulursam alırım da.
1: Sen alırsın da. Genelden bahsediyorum ben.
0: Yani neden yapacaklar? Nasıl olacakmış o? Bir söyler misin?
1: Onun amacı nakit kullanımının dijital ödemelerin şu anda yaygınlaştığı dönemde daha pratik hale getirmektir. Yani cüzdanından muhafaza ettiğin zaman cebinde veyahut da yani bu gibi yerlerde.
0: Banka kartı olmayınca hier nehmen Sie mal das hier. Çıkarıyor
1: olabilir. Aynen. Bir de çok ilginç o banknotların içine hiç çok göremeyeceğimiz küçüklükte çip koyacaklarmış.
0: Düşünüyorlar.
1: Evet düşünüyorlar ki o da kara parayı takip edebilmek için. Bir de görme engelleri için kenarlarında...
0: Nasıl takip edecekler onu anlamıyorum.
1: Das weiß ich nicht.
0: Ja, aber echt langeweile muss ich sagen. Ja. Also, şimdi, ama, da muss man erstmal auf diesen Gedanken kommen.
1: Güzel tarafı görme engelleri için kenarlarda böyle özel girintiler bulunacakmış. Şimdiki paralarda yok. Tamam yine görme engelliler onu hissedebiliyorlar da bu şekilde çok daha emin olabilecekler.
0: Evet bununla ilgili bir konsept geliştiriliyormuş. Ha, bu hayata geçirilir mi orasını bilemeyiz ama böyle bir fikir varmış. Banknotlar daha küçük bir hale getirilmek

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Main.
1: Değerli dinleyenler, eyalette iki büyük ilaç şirketi yatırım planlarını küçültme kararı aldı. ABD'li Lilly ve Alzheimer Merkezi projesinin kalan bölümünü %50 azaltacağını açıkladı. Şirketin 1000 kişilik istihdam ve milyarlarca dolarlık yatırım hedeflerinin önemli kısmı böylece askıya alınmış oldu. Boehringer Ingelheim'de Almanya'daki bazı yatırımlarını durdurduğunu duyurdu. Her iki şirkette kararlarında hükümet politikalarının etkili olduğunu belirtiyor. Şpaya yakınlarındaki B9 karayolu üzerindeki bir köprüde çatlaklar tespit edildi. Güvenlik nedeniyle bölgede hız sınırı saatte 50 kilometreye düşürüldü. Ayrıca kamyonların köprüden geçerken en az 50 metre mesafe bırakmaları zorunda hale getirildi. Yetkililer köprünün durumunu belirlemek için kapsamlı teknik inceleme başlatılacağını açıkladı. Köln seferini yapan bir ITE hızlı treni vagonlardan birinde tespit edilen yanık koku nedeniyle Mainz yakınları Trächtenhausen'de acil olarak durduruldu. Olay sırasında bir tren görevlisinin bayıldığı bildirildi. İtfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle trende bulunan 177 yolcu tahliye edildi. Demiryolu hattı saatler boyunca ulaşıma kapatıldı. Almanya'da artan boğulma vakaları sonrası yüzme havuzlarında yapay zeka kullanımı yaygınlaşıyor. Koblenz ve Mainz'taki bazı havuzlar yapay zeka KI teknolojiyi kullanıyor. Yetkililer sistemlerin tehlikeli durumları erken tespit ederek hayat kurtarmaya yardımcı olabileceğini belirtiyor. Almanya'da ekonomiye yönelik endişeler artıyor. Kamu yayıncı kurumu ARD Deutschland Trend araştırmasına göre mevcut ekonomik durumu iyi bulanların oranı %13'e düştü. Seçim anketinde ise aşırı sağcı AfD %27 ile ilk sırada yerini korurken Hristiyan Demokrat Birliği CDU %23, Yeşiller %14 ve SPD %13 oranında oy alıyor. Almanya'da geçen yıl rekor sayıda kişi vatandaşlığa kabul edildi. Federal İstatistik Dairesi'ne göre 2025 yılında 332 binden fazla yabancı Alman vatandaşlığına geçti. Bu sayı bir önceki yıla göre %14 arttı. Alman pasaportu alanlar arasında ilk sırada Suriyeliler yer alırken onları Türk ve Rus vatandaşları takip etti. Almanya genelinde perakende ve toptan satış sektörlerinde çalışanlar bugün ve yarın greve çıkıyor. Verdi Hizmet Sendikası çalışanlar adına %7 maaş artışı ve en az 225 euro zam talep ederken birçok kentte protesto gösterileri gündemde. Taraflar arasında toplu ücret görüşmelerinde anlaşmazlık sürüyor.
2: Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Gülden Mutlu dilimine Guten Morgen.
1: Günün. Merhabalar. Guten Morgen.
0: Günlerden, bugün günlerden Perşembe. Artık yavaş yavaş hafta sonuna doğru ilerliyoruz. Değerli Metropol FM dinleyenleri. Ve önemli konular var. Onlardan bir tanesi de bugün Almanya'da çok konuşuluyor. Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi var. Özellikle dünya genelinde böyle çok sıkıntılı bir durum yaşandığı, bir savaş falan olduğunda hemen Güvenlik Konseyi bir araya geliyor. İşte bazı kararlar alıyorlar. Ve işte ülkelere çağrılarda bulunuyorlar. Genelde bu çağrılara da kendileri uymuyor ama. Yani orada öyle bir güvenlik konseyi var işte. Bir şeyler yapıyorlar. Ve Almanya'da bu güvenlik konseyine girmeyi çok istiyordu. Birleşmiş Milletler'in güvenlik konseyinde 5 daimi ülke var. Onlar hep aynı. Artı 10 tane başka ülke geliyor. Onlar hep değişiyor 2 yıldan 2 yıla. O 5 daimi ülke hangileriydi abi?
1: Fransa, İngiltere, ondan sonra...
0: Zimbabwe...
1: Fransa, İngiltere, Çin, Amerika, Fransa, İngiltere, bir de Rusya vardı.
0: Evet. Rusya, evet, dünyanın en önemli ülkelerinden beşi. Hı-hı. Almanya yok aralarında, Brezilya yok, Hindistan mesela akla gelebilir, onlar yok, Kanada yok. Ve bu ülkeler Güvenlik Konseyi'nin daimi ülkeleri. Ve 10 ülke daha seçiliyor, her kıtadan 2-3 ülke daha geliyor. Avrupa'dan 2 ülke 2 yılda bir seçiliyor. Bu 5 ülkenin önemli bir fonksiyonu var. Vetorecht.
1: Veto hakları var, evet.
0: Mesela o 15 ülke bir araya geliyor ve bir karar alıyorlar. Daha doğrusu bir karar almak istiyorlar. 14'ü diyor ki tamam yapalım. Aralarından Trump diyor ki no. O zaman yapamıyorlar. O kararı alamıyorlar. Ya da Rusya hayır diyor. O 5 ülkeden biri veto hakkı var. Almanya'da o 2 yıldan 2 yıla seçilen 2 ülkeden biri olmak istiyordu. Avrupa'dan Avusturya, Portekiz ve Almanya. Bunun için yarışıyorlardı. İkisi seçildi. Almanya seçilmedi biliyor musun? Almanya oy alamadı güvenlik konseyinden o kadar.
1: Oraya bile giremediler.
0: Evet, giremedik. Bu Almanya'da şu an bayağı konuşuluyor. Hani dış politikada Almanya'nın önemi giderek azalıyor ya da inandırıcılığı giderek azalıyor diye yorumlanıyor. Avusturya NATO üyesi değil. Onlar tarafsızlıklarıyla birazcık reklam yaptılar. Portekiz'de işte Latin Amerika ve aynı zamanda Afrika'da birçok ülkeye bağlantıları olduğu için bayağı oy aldılar o üye ülkelerden. Almanya'da son zamanlarda politikası çok eleştiriliyor. Çifte standart uyguluyor diye eleştiriliyor. İşte dünyanın bir yerinde bir savaş var. Orada Almanya'nın tavrı farklı. Başka bir yerde Orta Doğu'da mesela Gazze Savaşı'nda Almanya'nın tavrı biraz daha farklı. Bu çok eleştiriliyordu. Onun için Almanya yeterince oy alamadı deniliyor.
1: Da haben die also richtig die Arschkarte, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Alle resmen şey olmuş bu. Almanya'ya co-op vermişler abi. Bir kızdan hoşlanırsa çıkmak istersin. Ah, Mettiye Doğnişman. Mert Mettiye Doğnişman. Dann nehme ich lieber den, Portugiesen. Günaydın.
1: Günaydınlar.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Halo'dan merhabaya, şattan canıma, hektikten huzura. Bağlantını kaybetme, Türkiye'de bağlantın hep yanında. Türkiye'de Ay Yıldızı ile 90 GB'a varan paketlerinden birini tarifine ekle ve internetin keyfini çıkar. İnternet paketleri Avrupa Birliği ülkeleri Sırbistan ve Kuzey Makedonya içinde geçerlidir. Ayrıca Türkiye'deyken gelen aramalar 31 ekme kadar ücretsiz. Ay Yıldız, sen de bizdensin.

Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

0: Geldik Çay Şekeri programımızın bugünlük son dakikalarına. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz.
1: Saat 11 ile 13 arası Rengarenk programında sizlerle birlikte olacağım arkadaşlar. 15'ten itibaren de Esrar arkadaşımız sizlerle. 19'da da Okan Bayülgen, Hayatım Roman adlı programıyla sizlerle.
0: Radyolarınız açık olsun, tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkıları Metropol FM'de gün boyunca sizin yanınızda. Selamlar, bu da Tantaşçı ve Ramon çaldılar. Ben Serdar.
1: Ben DJ Hakan.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Babette Büchner. Nach dem Scheitern Deutschlands bei der Kandidatur für einen Sitz im UN-Sicherheitsrat werden in Berlin Konsequenzen gefordert. Bundeskanzler Friedrich Merz und Außenminister Johann Wadephul versicherten zwar sofort, Deutschland werde seine Verantwortung bei den Vereinten Nationen unverändert wahrnehmen, doch auch aus den Reihen der SPD gibt es Stimmen, die fordern, dass die Bundesregierung zum Beispiel Völkerrechtsbrüche endlich stärker kritisieren soll. Nach US-Angaben wollen Israel und der Libanon die bisher faktisch kaum wirksame Waffenruhe nun wirklich einhalten. Ob das klappt, ist fraglich. Trotz der angeblichen Einigung kommt es im Libanon weiter zu israelischen Angriffen, berichtet die libanesische staatliche Nachrichtenagentur NNA.
2: Es herrscht Ungewissheit im Libanon. Bereits am Morgen wurden mindestens 3 Drohnenangriffe Israels gemeldet. Der Zivilschutz rief die Bevölkerung zu Geduld auf. Sie sollten nicht voreilig in ihre Heimatorte zurückkehren und stattdessen auf offizielle Ankündigungen warten. Laut Vereinbarung ist die Waffenruhe abhängig von einer kompletten Einstellung der Angriffe der Hisbollah auf Israel. Die vom Iran unterstützte Organisation hat sich bisher nicht geäußert. Im israelischen Grenzgebiet herrschte weitgehend Ruhe. Aus Beirut, Amira Rajab.
1: Sparen fällt vielen Menschen offenbar wieder schwerer. Die DZ-Bank rechnet damit, dass die Sparquote in Deutschland in diesem Jahr auf 10,2% sinkt.
3: Die Rechnung ist eigentlich ziemlich einfach. Wenn Tanken und Energie mehr kosten, bleibt am Monatsende weniger übrig. Genau das sehen die Experten gerade bei vielen Haushalten. Grund ist der Iran-Konflikt. Und das Leben insgesamt dürfte erstmal teuer bleiben. Deshalb wächst auch das Vermögen der Deutschen deutlich langsamer als in den vergangenen Jahren. Mehr Luft zum Sparen könnte es erst wieder im kommenden Jahr geben, wenn sich die Lage im Iran-Konflikt entspannt. Zoe Tassovali, Redaktion.
1: Vor rund 3 Wochen wurde Timmy vor der dänischen Insel Anholt angespült. Heute soll der Buckelwal nun am Strand obduziert werden. Interessierte können dabei zusehen, mit Sicherheitsabstand. Der Kadaver ist stark aufgebläht von Fäulnisgasen. Die größte Frage ist dabei, woran Timmy starb. Die Obduktion soll aber auch klären, ob der Wal wie vermutet ein Weibchen ist.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, NATO zirvesi yakında Ankara'da yapılacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın katılacağı bildirildi. Zirveyle ilgili bu gelişmeyi alalım senden.
5: Evet, bu zirve 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek. Öncelikle bunu hatırlatalım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da benzer şekilde Donald Trump'ın katılacağını ifade etmişti. Amerika'nın Dışişleri Bakanı Rubio'dan bir açıklama geldi. Türkiye'deki NATO zirvesine Donald Trump'ın katılacağını ifade etti ve bu ittifak tarihinin en önemli toplantısı olacak dedi. Ama netleştirilmesi, onarılması gereken şeyler var diye de ekledi.
4: Yüksek Seçim Kurulu Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlak butlan kararı sonrası yaptığı başvuruyu neden reddettiğini açıkladı. Neler var sebep olarak?
5: Taner, Yüksek Seçim Kurulu şöyle bir açıklama yaptı. Bu itiraza yönelik red kararının gerekçesinde mahkeme kararlarının temyiz merciğinin Yargıtay olduğu değerlendirmesinde bulundu. Dolayısıyla kendileriyle ilgili böyle bir yetki durumu olmadığını ifade etti.
4: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Körfez bölgesinde mahsur kalan Türk uçakları üzerine bilgiler paylaştı. Bu haberin ayrıntılarını alalım.
5: Evet, Uraloğlu yapmış olduğu açıklamada Körfez bölgesinde kalan uçağımız yok. 3 uçak vardı, onlar da ülkeye döndü diye bir açıklama yaptı. Bu arada Hürmüz Boğazı'nda bir tanesi Türk bayraklı olmak üzere 9 Türk sahipli geminin bulunduğunu da ifade etti.
4: Bolu Belediyesi'ne yönelik bir soruşturma var, devam ediyor. Bununla ilgili bir iddianame hazırlandı ve kabul edildi. İddianameye bakalım seninle.
5: Evet Taner, Bolu Belediyesi ile ilgili 41 mağdur, 6'sı tutuklu, 19 sanıklı dava 6 Temmuz tarihinde görülmeye başlanacak. İddianame hazırlandı. Senin de ifade ettiğin gibi 19 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Aralarında belediye başkanı Tanju Özcan da yer alıyor. Tanju Özcan'a 263 yıla kadar hapis talebiyle hazırlandı iddianame.
4: Güçlü artık gündemimize Dünya Kupası karşılaşmaları girmeye başladı. Türk A Milli Futbol takımı da hazırlık için Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami kentine gitmişti. Milli takımla ilgili şimdi diğer gelişmeleri senden alalım.
5: Evet, milli takım Miami'de hazırlıklarına başladı. Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Paraguay ile birlikte D grubunda yer alıyor A Milli Futbol takımı. Şimdilik düz koşu ve taktik idmanları yaptı dün. Tabii şunu da hatırlatalım ki 7 Haziran Pazar günü Miami stadında Venezuela ile bir hazırlık karşılaşması da yapacak A Milli Futbol takımı.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemine İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olmaya devam edeceğiz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Hava Durumu.
6: Mainz'da hafif yağmurlu, sıcaklık 16 derece. Wiesbaden ve Rüsselsheim'de hava bulutlu, sıcaklık 16 derece. Gün boyunca. Mainz'da 14 ile 18, Wiesbaden ve Rüsselsheim'de 14 ile 18 derece bekleniyor. Hava durumu sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
7: An itibarıyla gram altın yaklaşık 123 euro 76 sent. Çeyrek altın ise 216 euro 58 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 37 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.
8: Asla sana kızamıyorum.

0: karşılaşma anı.
1: ...2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
2: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
1: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbe atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon.

Lazer tedavisi sadece 8 saniye. Bitti. Ağrı yok, sızı yok. Gözlüksüz bir hayat için. Uzman Doktor Levent Kanal ile modern lazer tedavisi. Doktor Levent Kanal Göz Merkezi. Hayata net bakın. Rhein-Main Medical Center Wiesbaden. Bizi Instagram'dan takip edin.

Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ile 19 arası Metropol FM'de. Müziğimizin tüm renkleri. Radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri. Binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon.

0: Look, tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın.

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Main.
1: Değerli dinleyenler, eyalette iki büyük ilaç şirketi yatırım planlarını küçültme kararı aldı. ABD'li Lilly ve Alzheimer Merkezi projesinin kalan bölümünü %50 azaltacağını açıkladı. Şirketin 1000 kişilik istihdam ve milyarlarca dolarlık yatırım hedeflerinin önemli kısmı böylece askıya alınmış oldu. Boehringer Ingelheim'de Almanya'daki bazı yatırımlarını durdurduğunu duyurdu. Her iki şirket de kararlarında hükümet politikalarının etkili olduğunu belirtiyor. Şubaya yakınlarındaki B9 karayolu üzerindeki bir köprüde çatlaklar tespit edildi. Güvenlik nedeniyle bölgede hız sınırı saatte 50 kilometreye düşürüldü. Ayrıca kamyonların köprüden geçerken en az 50 metre mesafe bırakmaları zorunda hale getirildi. Yetkililer köprünün durumunu belirlemek için kapsamlı teknik inceleme başlatılacağını açıkladı. Köln seferini yapan bir ITE hızlı treni vagonlardan birinde tespit edilen yanık koku nedeniyle Mainz yakınları Trächtinghausen'de acil olarak durduruldu. Olay sırasında bir tren görevlisinin bayıldığı bildirildi. İtfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle trende bulunan 177 yolcu tahliye edildi. Demiryolu hattı saatler boyunca ulaşıma kapatıldı. Almanya'da artan boğulma vakaları sonrası yüzme havuzlarında yapay zeka kullanımı yaygınlaşıyor. Koblenz ve Mainz'taki bazı havuzlar yapay zeka KI teknolojiyi kullanıyor. Yetkililer sistemlerin tehlikeli durumları erken tespit ederek hayat kurtarmaya yardımcı olabileceğini belirtiyor. Almanya'da ekonomiye yönelik endişeler artıyor. Kamu yayıncı kurumu ARD Deutschland Trend araştırmasına göre mevcut ekonomik durumu iyi bulanların oranı %13'e düştü. Seçim anketinde ise aşırı sağcı AfD %27 ile ilk sırada yerini korurken Hristiyan Demokrat Birliği CDU %23, Yeşiller %14 ve SPD %13 oranında oy alıyor. Almanya'da geçen yıl rekor sayıda kişi vatandaşlığa kabul edildi. Federal İstatistik Dairesi'ne göre 2025

0: 5 yılında 332 binden fazla yabancı Alman vatandaşlığına geçti. Bu sayı bir önceki yıla göre %14 arttı. Alman pasaportu alanlar arasında ilk sırada Suriyeliler yer alırken onları Türk ve Rus vatandaşları takip etti. Almanya genelinde perakende ve toptan satış sektörlerinde çalışanlar bugün ve yarın greve çıkıyor. Verdi Hizmet Sendikası çalışanlar adına %7 maaş artışı ve en az 225 euro zam talep ederken birçok kentte protesto gösterileri gündemde. Taraflar arasında toplu ücret görüşmelerinde anlaşmazlık sürüyor.
1: Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları.
1: Brezilya futbolunun fenomeni, El Fenomeno, Ronaldo Nazario. Dünya Kupası sahnesine çıktığında sadece rakip savunmaları değil, bütün futbol dünyasını etkisi altına alan bir yıldızdı. 18 Eylül 1976'da Rio de Janeiro'da doğan Ronaldo bugün 49 yaşında. Cruzeiro'da parladı, PSV Eindhoven, Barcelona, Inter, Real Madrid, Milan ve Corinthians formalarıyla dünya futbolunun en özel santraforlarından biri oldu. Brezilya milli takımıyla 98 maça çıktı, 62 gol attı. 1994 Dünya Kupası'nın da kadrosundaydı ama asıl izini 1998 ve 2002'de bıraktı. 2002'de Brezilya'yı şampiyonluğa taşıyan en büyük isimdi. Turnuvada 8 gol attı, finalde Almanya'ya karşı 2 golle kupayı getirdi. Ronaldo'nun kariyerinde sakatlıklar çok büyük yer tuttu. Özellikle diz sakatlıkları onun hızını, ritmini ve kariyerini tehdit etti. Ama o geri döndü. Hem de öyle bir döndü ki 2002 Dünya Kupası'nda futbol tarihinin en güçlü geri dönüş hikayelerinden birini yazdı. Kulüp kariyerinin en parlak sezonlarından biri de 96-97 Barcelona dönemiydi. Genç Ronaldo o sezon hız, güç, teknik ve bitiriciliği aynı anda sahaya koydu. Rakip savunmalar için adeta durdurulamazdı. Onun oyun karakteri patlayıcıydı. İlk adımı ölümcüldü. Kaleciyle karşı karşıya kaldığında sakinliği inanılmazdı. Ronaldo, Brezilya'ya sadece goller değil, korku salan bir hücum kimliği verdi. Dünya Kupası tarihinde fenomen lakabını gerçekten hak eden çok az oyuncudan biri oldu.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran, Türkiye ve Almanya milli takımlarına başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.
2: Metropol FM sabah sunucusu nasıl olmalı?
3: Sert bakışlı, dik, mağrur, yiğit, atılgandır, gözleri ateş saçar.
2: Serdar ve DJ Hakan'ın Yeşilçam arkadaşları Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programında hafta içi her gün 6 ile 10 arası sizlerle. Sakın kaçırmayın.
0: Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Tüşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Tüşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Tüşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.

0: neden lazım?
1: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de.
2: Frekansındasın.
1: Metropol FM.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Babette Büchner. Die Bundesregierung arbeitet an einer Steuerreform, die kleine und mittlere Einkommen entlasten soll. Doch wie wird sie gegenfinanziert? CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann sagte bei Welt TV, dass er bei der Bundesregierung ein noch größeres Sparpotenzial sieht.
2: Finanzminister Klingbeil von der SPD hat schon alle Ministerien aufgerufen, bei ihren Etats 1% einzusparen. Der CDU-Generalsekretär sagt nun, da könnte man auch locker auf 3% gehen und schon hätte man mehr als 10 Milliarden Euro für eine Steuerreform. Wie genau die aussehen könnte, ist aber weiter unklar. Die Union ist zwar inzwischen offen für eine höhere Reichensteuer, einen höheren Spitzensteuersatz lehnt sie aber ab. Und der Mittelstand werde auf keinen Fall weiter belastet, sagt Linnemann. Aus Berlin Thomas Brockt.
1: Nach dem Scheitern Deutschlands bei der Kandidatur für einen Sitz im UN-Sicherheitsrat werden in Berlin Konsequenzen gefordert. Bundeskanzler Friedrich Merz versicherte zwar sofort, Deutschland werde seine Verantwortung bei den Vereinten Nationen unverändert wahrnehmen, doch auch in den Reihen der SPD gibt es Stimmen, die fordern, dass die Bundesregierung zum Beispiel Völkerrechtsbrüche endlich stärker kritisieren soll. Nach US-Angaben wollen Israel und der Libanon die bisher faktisch kaum wirksame Waffenruhe nun wirklich einhalten. Trotz der angeblichen Einigung kommt es im Libanon aber weiter zu israelischen Angriffen, berichteten staatliche Medien.
3: Es herrscht Ungewissheit im Libanon. Bereits am Morgen wurden mindestens 3 Drohnenangriffe Israels gemeldet. Der Zivilschutz rief die Bevölkerung zu Geduld auf. Sie sollten nicht voreilig in ihre Heimatorte zurückkehren und stattdessen auf offizielle Ankündigungen warten. Laut Vereinbarung ist die Waffenruhe abhängig von einer kompletten Einstellung der Angriffe der Hisbollah auf Israel. Die vom Iran unterstützte Organisation hat sich bisher nicht geäußert. Im israelischen Grenzgebiet herrschte weitgehend Ruhe. Aus Beirut, Amira Rajab.
1: Sparen fällt vielen Menschen offenbar wieder schwerer. Die DZ-Bank rechnet damit, dass die Sparquote in Deutschland in diesem Jahr auf 10,2% sinkt. Üblicherweise steigt die Sparquote in Krisenzeiten, weil die Menschen ihr Geld zusammenhalten. Grund für die aktuelle Zurückhaltung sind der Studie zufolge aber die erhöhten Energiepreise. So bleibt am Monatsende weniger übrig.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi haberlerimize başlıyoruz. Değerli dinleyenler, Türkiye'de varlık barışı uygulaması tekrar yürürlüğe girdi. Düzenleme kapsamında yurt dışından Türkiye'ye götürülen varlıklar için çeşitli vergi avantajları sağlanıyor. Buna göre belirli şartları taşıyan kişiler yurt dışından elde ettikleri kazançlar için uzun süreli vergi muafiyetinden yararlanabilecek. Düzenleme muhalefet ve ekonomi çevrelerinde tartışmalara sebep oluyor. Türkiye'de sigara yasağının kapsamı genişletiliyor. Çevre kirliliği ve dumansız hava sahası hedefiyle bazı plajlarda sigara içilmesi yasaklanacak. İlk uygulama Antalya'daki Lara, Belek, Çamyova ve Beach Park plajlarında hayata geçirilecek. İzmir'in Çeşme ilçesinde sosyal medya fenomeni Dilan ve Engin Polat çiftinin koruması ve akrabası Can Polat'ın öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor. Şüphelinin olaydan saatler önce bölgede keşif yaptığı, sabah saatlerinden itibaren pusula beklediği öne sürüldü. Engin Polat ise ifadesinde 2 yıldır Daltonlar olarak bilinen suç örgütünden tehdit aldıklarını iddia etti. Ankara'da yapılacak NATO zirvesinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da katılacak. Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio, Trump'ın toplantıya bizzat iştirak edeceğini açıkladı. Rubio, 7-8 Temmuz'da Türkiye'de düzenlenecek zirvenin NATO tarihinin en önemli toplantılarından biri olabileceğini söyledi. Yüksek Seçim Kurulu CHP'nin mutlak butlan kararı sonrası yaptığı başvuruyu neden reddettiğini açıkladı. 12 sayfalık gerekçeli kararda hukuk mahkemelerinin kararlarını uygulama yetkisinin icra dairelerinde olduğu belirtildi. Yüksek Seçim Kurulu seçimlerin usulüne uygun yapılıp yapılmadığını denetleyebileceğini fakat maddi hukukla ilgili iddiaları değerlendirme görevinin bulunmadığını vurguladı. Türk A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası hazırlıklarına Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami kentinde başladı. Teknik direktör Montella yönetimindeki ilk antrenmanda taktik çalışmalar yapıldı. Ferdi Kadıoğlu takımdan ayrı çalıştı. Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız bireysel program uyguladı. Türkiye son hazırlık maçında 7 Haziran'da Venezuela ile karşılaşacak. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.

sefer başka bir giriş yapacağım. Düşünüyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdi. Yine aynı değil mi? Öğrenecek, öğrenecek abisi daha. Büyüyünce ileride öğrenecek inşallah. Ve iyi ki varsınız, iyi ki geldiniz, iyi ki radyonuzu açtınız. Çünkü güzel bir parçayla. Bugün hiç fazla konuşmayacağım. Hemen bir parçaya gireceğim bu parçayla. Şayet uyuyorsanız, böyle biraz uyuma moduna geçtiyseniz uyandıracağım sizi.

0: nasıl parça ama. Ya.
1: Hoppa.
0: Haydi. Rengarenktesiniz.

0: 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
1: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
0: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbi atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon.

Rengarenk Disney, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Radyolarını yeni açanlar, tekrar bu bağıranda kim diye böyle soracak olursanız DJ Hakan. Ve bugünkü arkadaşlar sizlere sormak istediğim, eşinizle nasıl tanıştınız? Hiç fazla uzatmadan sesli mesajla gönderebilirsiniz. Ve dediğim gibi yazılı mesaj gönderecek olursanız bunları lütfen biraz kısa tutalım. Şimdi ben eşimle ilk tanışırken 2 dakika konuşabilir miyiz demiştim. Hala konuşuyor. Hala konuşuyor. Biz ayrıldık, o hala konuşuyor. Sizde de böyle durum söz konusu, size hiç çekinmeden benim gibi böyle salın çayıra, anlatın, ben de buradan okuyayım, içinizi dökün. İçinizi dökebileceğiniz programdasınız, rengarenkleriniz. Hadi bakalım, mesajlarınızı bekliyorum. Eşinizi nasıl tanıştınız?

0: Metropol FM, Rhein-Main Özel.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Köln'e giden bir ICE treni kötü koku şüphesi nedeniyle dün akşam Trachtenhausen'da tahliye edildi. Alman demir yollarına göre trende 177 kişi vardı. Koku bir vagonda fark edildi. Tren saat 20.10 sularında plansız durdu ve kapılar havalandırma için açıldı. Nedeni belirlenemeyince polis ve itfaiye çağrıldı. Federal polise göre bir tren görevlisi de bayıldı. Bir yolcu da panik atak geçirdi. Ekipler trende kimliği henüz belirlenemeyen bir sıvı buldu. Yolcular otobüslerle taşındı. Ulaşım bir süre aksadı.
0: Metropol FM'de Rhein-Main özeli dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Sabah uyanıyorsunuz ama önce gözlüğünüzü arıyorsunuz. Telefon için gözlük, araba için gözlük, kitap için yine gözlük. Peki ya gözlüksüz bir hayat? Modern göz tedavileriyle artık mümkün. Dr. Levent Kanal, Wilhelmstraße 48 Wiesbaden. Bizi Instagram'dan takip edin.

0: Günaydın Hakan abi, kolay gelsin. Maşallah bayağı neşelisin. Ben Berlin'den taksici sen. Araya arada bir Ankara havası sıkıştırırsan sevinirim abi. Kolay gelsin.
1: Evet, araya bir sıkıştırırsan iş portacıdayız zaten. Abi geçerken mi uğruyordum? Şunu da bir tıngırı ver. Araya şu kaseti de at abi. Ne olacak yani 2 dakika? Öldün mü? Yedik mi? Arkadaşlar işte o tam olmuyor dediğiniz tam olmuyor. Bizim burada müzik redaksiyonumuz var. Onlarla oturuyoruz, toplantılar yapıyoruz. Ondan sonra hangi parçaların çalınacağına dair karar veriyoruz. Ondan sonra böyle bir programımız var. Böyle belli programımız var. Arada da böyle bir sıkıştırabiliyorum tabii ki. Ama o şunu çalalım, bunu çalalım. Ben elimden geldiği kadar hepinizin gönlünüzü hoş tutmaya çalışıyorum. Evet, ve bu arada eşinizle nasıl tanıştınız? Ben eşimle 2 dakika konuşabilir miyim demiştim. Hala konuşuyordu. Ayrıldık, hala konuşuyor. Sizde de böyle bir durum söz konusu olması şart değil. Farklı şekilde de tanışmış olabilirsiniz. Ve burada şimdi Mithat arkadaşımız diyor ki 1994 yılının Mart ayının son haftası. Tek kelime. Saat kaç demiştim. O andan itibaren bugüne kadar saatler, dakikalar, saniyeler bizi için saydı diyor. Ay. Ne güzel. Es yazıyız. Yoksa ben yanlış mı anladım? Yok. Das war gut, oder? So. Bir diğer dinleyeceğim. Aslında görücü usulü demek istedim ama görüşecekken... Başka. Bir saniye. Bu farklı şeyler göndermiş. Bir diğer dinleyeceğim. Kel Hakan'ım, süper parça, aynen devam. Mannheim'den Mustafa Işık Yol. Çok sesli mesajlarınız geldi. Onu önceden bir dinlemem lazım. Kim bilir içinde neler var. Öyle long diye böyle sizlere şey yapamıyorum, sunamıyorum. İlk önce bir dinleyeyim, bir şeyden geçsin. Onaydan geçsin, sansürden geçsin. Hemen biraz sonra sizlere aktaracağım. Hadi bakalım.
2: DJ Hakan'la Rengarenk.
1: Serdar Ortaç, Teoman'la Ne Yapayım Tabiatım Böyle. Haydi. Kapılar.

0: Serdar Ortaç ve Teoman. Teoman'ın şarkının tam son anlarında zaten böyle duyar gibi olduk. Tembel ya adam, biliyoruz. Ya şimdi bu şarkıyı kim söyleyecek Serdar? Sen söyle, ben sonunu bitiririm demiştir öyle. Sonra adı düet. Zo, eşinizle nasıl tanıştınız? Bana sesli mesajla gönderebilirsiniz. Yazılı mesajla, mesajları biraz kısa tutabilirsek çok sevinirim arkadaşlar. Sesli mesaj. Bulut'tan geliyor, bakalım eşiyle nasıl tanışmış.
1: Merhabalar. Ben eşimi eski okuldan tanıyorum. Ben, eşim ve baldızım aynı okuldaydık. Eşim ve baldızım ikiz bu arada. Okuldayken birbirimizden çok nefret ediyorduk. Gerçekten koskoca okulda ben ondan nefret ediyordum, o benden nefret ediyordu. Okul bitti. Aradan bir 3-4 yıl geçti. Facebook üzeri öğrenci bir böyle bir yazdım. Bir kod yazıştık. Ondan sonra baktım iş güzel ilerliyor. 3 ay sonra ilk buluşmamız oldu. Şimdi de 9,5 yıldır evliyiz. 3 tane çocuğumuz var.
0: Güzel. Güzel bir aşk hikayesi. Sadece o arada iş güzel ilerliyor deyince bunu bir iş gibi görmesi biraz... Tamam, hayırlı işler diyelim. Ne diyelim? Allah mutluluğunuzu bozmasın.
1: Merhabalar. Ben eşimi eski okuldan tanıyorum.
0: Tamam da Umut, seni almıştık. Şimdi bırak da başkaları...

0: da konuşurken bilmiyorum, birbirimizden çok etkilendik. 2008'de evlendik. Hala evliyiz çok şükür.
1: Ve hala konuşuyorlar. Ben de olduğu gibi. Zo, Allah mutluluğunuzu daim etsin. Hep böyle mutlu. Ne de güzel bir aile fotoğrafları var böyle. Ah, es yazıyor seni. Zupa. Allah mutluluğunuzu bozmasın. Evet arkadaşlar, yazın bize. Eşinizle nasıl tanıştınız? 0-32-117-970-71 0-32-117-970-71. Ve şimdi Zere Bastik. Lan. Böyle, yani bayağı bildiğiniz lan demiş. Dinliyoruz bakalım. Ne demek istiyor? Hep beraber Metropol FM'de rengarenktesiniz, keyfiniz rengarenk olsun. Mikrofona ben DJ Akar.

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Main.
1: Değerli dinleyenler, eyalette iki büyük ilaç şirketi yatırım planlarını küçültme kararı aldı. ABD'li Lilly ve Alzheimer Merkezi projesinin kalan bölümünü %50 azaltacağını açıkladı. Şirketin 1000 kişilik istihdam ve milyarlarca dolarlık yatırım hedeflerinin önemli kısmı böylece askıya alınmış oldu. Boehringer Ingelheim'de Almanya'daki bazı yatırımlarını durdurduğunu duyurdu. Her iki şirket de kararlarında hükümet politikalarının etkili olduğunu belirtiyor. Spaya yakınlarındaki B9 karayolu üzerindeki bir köprüde çatlaklar tespit edildi. Güvenlik nedeniyle bölgede hız sınırı saatte 50 kilometreye düşürüldü. Ayrıca kamyonların köprüden geçerken en az 50 metre mesafe bırakmaları zorunda hale getirildi. Yetkililer köprünün durumunu belirlemek için kapsamlı teknik inceleme başlatılacağını açıkladı. Köln seferini yapan bir ITE hızlı treni vagonlardan birinde tespit edilen yanık koku nedeniyle Mainz yakınları Trächtenhausen'de acil olarak durduruldu. Olay sırasında bir tren görevlisinin bayıldığı bildirildi. İtfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle trende bulunan 177 yolcu tahliye edildi. Demiryolu hattı

0: saatler boyunca ulaşıma kapatıldı. Almanya'da artan boğulma vakaları sonrası yüzme havuzlarında yapay zeka kullanımı yaygınlaşıyor. Koblenz ve Mainz'taki bazı havuzlar yapay zeka KI teknolojiyi kullanıyor. Yetkililer sistemlerin tehlikeli durumları erken tespit ederek hayat kurtarmaya yardımcı olabileceğini belirtiyor. Almanya'da ekonomiye yönelik endişeler artıyor. Kamu yayıncı kurumu ARD Deutschlandtrend araştırmasına göre mevcut ekonomik durumu iyi bulanların oranı %13'e düştü. Seçim anketinde ise aşırı sağcı AfD %27 ile ilk sırada yerini korurken, Hristiyan Demokrat Birliği, CDU %23, Yeşiller %14 ve SPD %13 oranında oy alıyor. Almanya'da geçen yıl rekor sayıda kişi vatandaşlığa kabul edildi. Federal İstatistik Dairesi'ne göre 2025 yılında 332 binden fazla yabancı Alman vatandaşlığına geçti. Bu sayı bir önceki yıla göre %14 arttı. Alman pasaportu alanlar arasında ilk sırada Suriyeliler yer alırken onları Türk ve Rus vatandaşları takip etti. Almanya genelinde perakende ve toptan satış sektörlerinde çalışanlar bugün ve yarın greve çıkıyor. Verdi Hizmet Sendikası çalışanlar adına %7 maaş artışı ve en az 225 euro zam talep ederken birçok kentte protesto gösterileri gündemde. Taraflar arasında toplu ücret görüşmelerinde anlaşmazlık sürüyor.
1: Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Güneşli olsun diyeceğim ama bugün pek güneşi göremeyeceğiz. Bayağı yağmurlu bir gün bugün.
2: Yağmurlu değil, bir de illet bir hava var. Tamam, hem rüzgar var. Yağmurlu başka, bir de rüzgar. O yağan yağmur suratına şap şap şap çarpıyor böyle gelirken. Banzayım. Bay mı bazı bu bilmiyorum. Bir spidey var.
1: Ben makyaj yapmadığım için.
2: Doğru. Gözlerindeki sürmesi akan benim. Haklısın.
1: beni pek rahatsız etmiyor. Özellikle hanımlar için zor bir hava olduğunu biliyorum. Sen niye bu kadar zorlandın abi? Ama güzel bir yağmur var şu an yayın bölgelerimizde.
3: Şırıl şırıl. Mükemmel.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.
4: Merhaba Hakan, ben Berlin'den Özgür. Ben eşimi ilk gördüğümde Allah'ım ne kadar güzel bir insan, Allah sevdiğine bağışlasın dedim. Ne kadar kalpten söylediysem önce sevgilim, ondan sonra eşim oldu. 30 senedir evliyiz, bir oğlumuz var. Allah ayırmasın, bu kadar.
5: DJ Hakan'la Rengarenk.
2: Rengarenk'teki şu anki arkadaşlar, sizlerden öğrenmek istediğim eşinizle nasıl tanıştınız? Tanıştığınıza pişman oldunuz mu? Yoksa iyi ki tanıdım mı diyorsunuz? Ya daha doğrusu sonrası bizi pek ilgilendirmiyor ama daha öncesi bizi ilgilendiriyor. Eşinizle nasıl tanıştınız dedim. Bir tane mesaj aldık. Bir diğer dinleyicimiz ise ben eşimle düğünde tanıştım. Abimin arkadaşıydı diyor. 2007'de düğün sahibi olan abla bizi tanıştırdı. Biz de bizim düğünde onun dayımın arkadaşıyla tanıştırdık. 2008'de evlendik, hala evliyiz diyor ve Allah mesut bahtiyar etsin. Bir diğer dinleyicim ise abi biz Polonya'da aynı binada ailelerimizle yaşıyorduk. Akrabayı sayılır bu arada. Yan yanaydı odalarımız. Gel kuzen git kuzen, 10 yıldır evliyiz, nasıl oldu bilmiyorum diyor. Bu gel gitten oluyor işte. Çok fazla gelip gittiğin zaman böyle oluyor. Şimdi diğer mesajlara geçmeden önce yine bir şarkı çalacağım diyeceksiniz ki helal olsun Hakan sana, bak vallahi nahşuru yazıyorum, bakın şimdi.

Tüşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Tüşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Tüşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın.
2: Metropol FM'de eşinizle nasıl tanıştınız? Rengarenk programındasınız. Mikrofona ben DJ Hakan ve arkadaşlar. Gelen onca mesajlar var. Bir de sonu maalesef pek böyle güzel bitmeyen mesajlar var. Bu programımızda insanları neşelendirmek, daha doğrusu sizleri neşelendirmek istiyoruz. Böyle sonu acılarla biten mesajları böyle okumaktan pek yana değilim. Haberiniz olsun. Selam Hakan Bey, eşimle iş yerinde tanıştım. Şefimdi ve şimdi eşim diyor. Tam 23 yıldır evliyiz. Berlin'den Ayşe Hanım. Oh, şefi de kaptı, eşi de kaptı. Bakayım, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 12 satırlık bir mesaj var arkadaşlar. Ya ben bunu şimdi okumaya başlasam herhalde Esra'nın programına denk geleceğim. Uzun mesajları okuyamıyorum, birazcık daha kısa giderseniz çok memnun kalırım. Zo. Stuttgart'tan Hüsnü, 15 yaşını tanıştık, 13 yıldır evliyiz. İyi ki evlenmiştim. 23 Nisan kutlamasında tanıştık. MSN popülerdi o zamanlar, orada yazıştık. Yıl 2008. Oo, o MSN'in dili olsa da. Neler yaşadık orada. Şebnem Ferah, mayın tarlası. 11.50 yaptık saatlerimizi. Rengarenk programının bir saatini yavaş yavaş tüketmek üzereyiz. Mayın tarlası diyor. Beş altı sene sonra ilk defa yine konserler veren Şebnem Ferah biletleri 240 bin bilet anında tükendi.

Alkışlar Şebnem Ferah geliyor ve arkadaşlar konumuz, daha doğrusu şu anki işlediğimiz konumuz, eşinizle nasıl tanıştınız? Yazın bana 0-32-117-970-71 derim. Bir dinleyicim yazmış. Hali halo, mein Mann yo. Mein Name ist Ebro. Ich schreibe euch öfters, diyor. Könnt ihr meinen Mann anrufen und ihn fragen, wie wir uns kennengelernt haben? Mal gucken, ob unsere Jahre, wir verheiratet sind, er eventuell Lücken hat, wo ich korrigieren muss, diyor. Bakar mısınız? Eşine tuzak kuran bir Ebru'dan bahsediyoruz. Ha, canlı yayında da ara bakalım Hakan, diyor. Ya, das wird aber jetzt riskant, ne? Bir arayalım bakalım. Çıkacak mı telefona? Video var. Wow. Das wird jetzt aber wirklich... Ebru. Er heißt Gunnar, diyor. Gunnar, hörst du uns? Ebru vallahi telefona çıkmıyor. Kim bilir ne halt karıştırıyor. Vallahi. Yani. Aha, bak bir kadınla, gördün mü? Biliyordum. Bak başka bir kadın çıktı telefona. Tamam, halt, Schluss. Mehr wollen wir nicht wissen. Yapacak bir şey yok. Kusura bakma diyeceğiz. Ben Kayahan'ın Anla Halimden aldığı o güzel parçasına şimdi yer veriyorum. 11.56 yaptık saatlerimizi. 12 tam 4 dakikamız var. Rengarenklisiniz. Her şey renkli burada. Karma çorma ne ararsan var. Hadi bakalım.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Babette Büchner. Die Leistungskürzungen in Deutschland für abgelehnte Asylbewerber verstoßen gegen EU-Recht. Grundlegende Leistungen wie Kleidung und Haushaltsprodukte dürften auch Asylbewerbern, für die ein anderes EU-Land zuständig ist, nicht gestrichen werden. Das hat der Europäische Gerichtshof entschieden.
2: Das Urteil des EuGH lässt noch Fragen offen. Einerseits stellte es klar, dass Leistungseinschränkungen für abgelehnte Asylbewerber nicht zu weit gehen dürfen. Es ging um einen Afghanen, dem der Landkreis Schweinfurt einige Leistungen gestrichen hatte, weil dieser eigentlich in Rumänien hätte Asyl beantragen müssen. Andererseits wird dieses alte Recht in wenigen Tagen von neuem EU-Recht abgelöst. Und das erlaubt sogar die vollständige Streichung von Sozialleistungen, wenn dafür eigentlich ein anderer Staat zahlen müsste. Aus Brüssel, Dieter Ebeling.
1: Die Bundesregierung arbeitet an einer Steuerreform, die kleine und mittlere Einkommen entlasten soll. Doch wie wird sie gegenfinanziert? CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann sagte dem Sender Welt TV, dass er bei der Bundesregierung ein noch größeres Sparpotenzial sieht. Finanzminister Lars Klingbeil hatte alle Ministerien aufgerufen, 1% einzusparen. Linnemann meint nun, man könne auf 3% gehen und habe dann mehr als 10 Milliarden für eine Steuerreform. Die Menschen in Deutschland verbringen weniger Zeit im Internet. Laut der neuen Postbank-Digitalstudie sind es im Schnitt rund 67,5 Stunden pro Woche und damit 5 Stunden weniger als im vergangenen Jahr. Der Rückgang liegt vor allem an der Altersgruppe der unter 40-Jährigen.
3: Sie hat kaum noch den Alltag ohne Internet kennengelernt. Deshalb verbringt die Generation bis 40 auch nach wie vor die meiste Zeit im Netz mit über 80 Stunden pro Woche. Aber auch der Overload ist besonders groß und der Wunsch, mal offline zu sein. Deshalb legen die bis zu 40-Jährigen das Smartphone zunehmend bewusst zur Seite und reduzieren ihren Social-Media-Konsum. Stabil geblieben ist dagegen die Zeit, die im Netz mit praktischen Dingen wie Online-Banking verbracht wird. Jan-Henner Reitze, Nachrichtenredaktion.
1: Fast jedes dritte deutsche Patent landet durch Firmenübernahmen in ausländischen Händen. Das zeigt eine Studie im Auftrag der Bertelsmann Stiftung. Vor allem die USA sichern sich demnach das Know-how, zunehmend aber auch China, so die Experten.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM, Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi haberlerimize başlıyoruz. Değerli dinleyenler, Türkiye'de varlık barışı uygulaması tekrar yürürlüğe girdi. Düzenleme kapsamında yurt dışından Türkiye'ye götürülen varlıklar için çeşitli vergi avantajları sağlanıyor. Buna göre belirli şartları taşıyan kişiler, yurt dışından elde ettikleri kazançlar için uzun süreli vergi muafiyetinden yararlanabilecek. Düzenleme muhalefet ve ekonomi çevrelerinde tartışmalara sebep oluyor. Türkiye'de sigara yasağının kapsamı genişletiliyor. Çevre kirliliği ve dumansız hava sahası hedefiyle bazı plajlarda sigara içilmesi yasaklanacak. İlk uygulama Antalya'daki Lara, Belek, Çamyova ve Beach Park plajlarında hayata geçirilecek. İzmir'in Çeşme ilçesinde sosyal medya fenomeni Dilan ve Engin Polat çiftinin koruması ve akrabası Can Polat'ın öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor. Şüphelinin olaydan saatler önce bölgede keşif yaptığı, sabah saatlerinden itibaren pusula beklediği öne sürüldü. Engin Polat ise ifadesinde 2 yıldır Daltonlar olarak bilinen suç örgütünden tehdit aldıklarını iddia etti. Ankara'da yapılacak NATO zirvesinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da katılacak. Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio, Trump'ın toplantıya bizzat iştirak edeceğini açıkladı. Rubio, 7-8 Temmuz'da Türkiye'de düzenlenecek zirvenin NATO tarihinin en önemli toplantılarından biri olabileceğini söyledi. Yüksek Seçim Kurulu CHP'nin mutlak butlan kararı sonrası yaptığı başvuruyu neden reddettiğini açıkladı. 12 sayfalık gerekçeli kararda hukuk mahkemelerinin kararlarını uygulama yetkisinin icra dairelerinde olduğu belirtildi. Yüksek Seçim Kurulu seçimlerin usulüne uygun yapılıp yapılmadığını denetleyebileceğini fakat maddi hukukla ilgili iddiaları değerlendirme görevinin bulunmadığını vurguladı. Türk A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası hazırlıklarına Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami kentinde başladı. Teknik direktör Montella yönetimindeki ilk antrenmanda taktik çalışmalar yapıldı. Ferdi Kadıoğlu takımdan ayrı çalıştı. Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız bireysel program uyguladı. Türkiye son hazırlık maçında 7 Haziran'da Venezuela ile karşılaşacak. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
5: ...2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
6: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas. Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
5: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbe atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon.

0: Evet, Metropol FM'desiniz. Mikrofonu ben DJ Hakan. Eşinizle nasıl tanıştınız? Yazın bana. Ben eşimle ilk tanışırken 2 dakika konuşabilir miyiz dedim. Hala konuşuyor. Evlendik, konuşuyor. Ayrıldık, hala konuşuyor. Arkadaşlar, sizde durum farklı mı? Farklıysa yazın bana. Mesajlarınızı bekliyorum. 0-30-270-71 Efendime söyleyeyim. Eşinizle nasıl tanıştınız? Yazın bana, mesajlarınızı okuyalım. Ama böyle güzel mesajlar olsun. Böyle sonu hüsranla biten mesajlar, böyle içim böyle böyle sonu güzel, happy end olanlarla ilerleyelim arkadaşlar. Bir dinleyicim. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
1: Merhabalar, İbrahim Özalp ben. Şey için aramıştım, yani doğru aradım mı bilmiyorum. Bremen'de süpermarket için reklam yapıyorsunuz değil mi?
0: Evet, yapıyoruz.
1: Evet, o yüzden aramıştım. Hani ilk defa olacak bizde, bir görüşmek istedik. Nasıl ilerliyor bu tür konuşmalar, görüşmeler, nasıl yapacağız?
0: Ha. Şimdi siz canlı yayındasınız, biliyorsunuz değil mi?
1: Gerçekten mi?
0: Evet.
1: Şaka yapıyorsunuz.
0: Vallahi canlı yayındasınız. İsminiz nedir?
1: O zaman herkese selamlar.
0: Aa, tamam burada. İsminiz nedir?
1: İbrahim.
0: İbrahim Bey, Bremen'den evet. Marketiniz var ve reklam vermek istiyorsunuz. Öyle evet. Mi? Yanlış mı anladım?
1: Yok, doğru anladınız.
0: Doğru anladınız. Galiba. Siz hala olayın daha tam farkında değilsiniz, ciddiyetinde değilsiniz. Şimdi onun için aklınızda tutuyor musunuz? Diğer dinleyen dinleyicilerimiz de dinliyorsa 030-217-970-0 arayacaksınız. Sonunda 71 değil, 0 arayacaksınız. Anlaştık mı?
1: Anlaştık.
0: Tamam. Kolay gelsin size. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın.
1: Cheers.
0: Evet arkadaşlar, gördünüz. Bizde hiç gizli saklı bir şey yok. Ne varsa çayıra salıyoruz. Zor. Mesajlar da gelmeye başladı. Bu mesajlara yer vermeden önce bir parçayla şimdi ilerleyelim. Artık sevmeyeceğim diyor ama biz seveceğiz arkadaşlar. Eşinizle nasıl tanıştınız? Yazın bana 030-217-970-71.

0: artık sevmeyeceğim.
1: Metropol FM, benim ismim Kader, Bremen'den arıyorum. Eşim Stefan'ı nasıl tanıdım? Eşimin babası eşimin 30. yaş gününe davet etti. Eşimi o zamanları tanımadığım halde ben de gittim. O gün bugündür beraberiz. 27 seneden beri evliyiz. Ve iki çocuğumuz var ve iyi ki Allah onu bana yolladı. Eşimi çok seviyorum.
2: Ayrıldım. Hala konuşuyor. Evet, eşinizle nasıl tanıştınız arkadaşlar? Buna yer verdik ve bir diğer dinleyicim, biz 15 yaşında tanıştık diyor. MSN üzerinde 3 sene sonra bu bana inat evlendi başka biriyle. Hatta ben düğününe de gittim diyor. Sen de fantezi yapmışsın abi. Ne gerek var buna? Tam 15 sene sonra biz evlendik ve şu an 6 yıllık evliyiz. İşte bu! Oh, but this is echt eine geile Geschichte, werde ich mal sagen. Sizin şu fotoğraflarınıza da bir bakayım. Bakayım. Ay canım benim, canım benim. Birbirinden güzeller canlarım. Ecir abi yazmış bir de. Bir diğer dinleyeceğim. EM'de yani Avrupa Meisterschaft'ta 2016'da tanıştık diyor. 21.06.16 Meloş Berlin'den iyi günler. Bu mu yani? Bu kadar mı? Tarih vermiş. Nikah memuru muyum? İnsan bir detay falan yazar öyle değil mi? So, bir dinleyicim. Mithat, ben de reklam vermek istiyorum diyor. Sadece Bremenliler arkadaşlar, diğerlerine yok. Reklam vermek isteyen Bremenli dinleyicilerimiz beni arayabilir. Zo. Merhabalar, eğer bayanlar anlaşılmadığını hissediyorsa anlaşılana kadar konuşur veya hiç konuşmaz artık. Susar diyor. Selamlar ve iyi çalışmalar. Aha. Şimdi ben buna kafa yormayacağım. Yorulacağım çünkü. Müstakbel eşimle hala tanışamadık. Bir türlü bulamadık Hakan diyor. Patlat bir derdi das kendimize gelelim diyor. Ya diyor, tanışamadığımız diyor, senin derdin başka. Hem tanışma şeyisindesin, pastındasın, hem de İkisi birden olmuyor. Zor. Adın bak. Adını, ismini, soy ismini yaz. Boyunu. Ondan sonra kilonu. İBAN numaranı. Yani İBAN olmasa da olur. Banka hesap numaranı söyle. Bir de bir tane de fotoğraf gönder. Ben sana buradan bir tane hatun bulacağım. İlk önce ama ben onay vermem lazım. Ondan sonra sayfamızda paylaşacağız bunu. Sana yazan olursa ne ala, yazmayan olursa o zaman mutlaka bir bildikleri var.
3: Lazer tedavisi sadece 8 saniye. Bitti. Ağrı yok, sızı yok. Gözlüksüz bir hayat için uzman doktor Levent Kanal ile modern lazer tedavisi. Doktor Levent Kanal Göz Merkezi. Hayata net bakın. Rhein-Main Medical Center Wiesbaden. Bizi Instagram'dan takip edin.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.

Saatlerimiz 12.21. Ankara Ekoz beni al dedi. Metropol FM'de. Güzel bir parça sizlerle birlikteydi. So, zu Ende. Yes, Mahmut Yabayca. Selam Hakan. Eşim Neşe tam bir şnepşen oldu diyor. Saygılar Sedat Dortmund. Timu'dan mı aldın? Yani ne diyeyim? Kick'ten mi? Bir dinleyicim. Selam Hakan. Ben eşimle 2003 yılında tanıştık. Almanya'ya gezmeye gelmişti. Abisi beni işten tanıştırdı bizi. Ben hiç tanışmamaya gitmek istememiştim. Ablam dedi ki sen bu kafayla evde kalacaksın. İyi ki gitmişim. 22 senelik çok mükemmel bir eşe sahibim. Ve 20 yaşında bir oğlumuz var. Oh ne güzel. Mannheim'den Havva. İyi yayınlar demiş bir de. Evet, eşim beni düğünde görmüş, bu kızı bana alın demiş ve aldı sonunda. Kolay gelsin, rengarenk yayınlar olsun diyor Nebahat. So, bir dinleyicim bakayım. Achso, nee, das mache ich nicht. Das mache ich definitiv nicht. Okuyamıyorum bunları. So, şimdi size yine biliyorsunuz bu programda rengarenk programda sıra dışı parçalar da çalıyorum. Bu parçalardan bir tanesi şimdi yine geliyor. Heyecanla bekliyorsunuz. Hakan acaba şimdi ne çalacak diye. Aha da bunu çalıyorum. Çok heyecanlı. Çok güzel bir parça. Vallahi bak, bana hak vereceksiniz.

So, mit Gude haben wir uns auch verabschiedet. Und Ebro, alles Gute nochmals. Ayşe gönlünüz olsun. Aşk dolu kalın. Hep böyle neşe içinde. Bileyim euch. Şimdi Mehmet Erdem, Hakim Bey diyor. Ayrılmıştık ya.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Südafrika hat Israel vor dem internationalen Gerichtshof in Den Haag wegen Völkermordes im Gazastreifen.
2: South Africa has until November 2027 to file a reply.
3: Gerichtshof hat Israel angewiesen, die umstrittene Offensive in Rafah im Süden des Gazastreifens umgehend zu stoppen.
4: Değerli dinleyenler, Gazze Savaşı'nın başlamasının ardından İsrail'i Uluslararası Adalet Divanı'na taşıyan Güney Afrika davadan geri adım atmıyor. Güney Afrika yönetimi İsrail'in Gazze'de Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini savunurken İsrail ise bu suçlamaları kesin bir dille reddediyor. Güney Afrika'nın açtığı davaya Türkiye, İspanya, İrlanda, Belçika'nın yanı sıra birçok Latin Amerika ülkesiyle Pakistan, Bangladeş, Malezya, Namibya ve Libya gibi ülkelerde destek sunuyor. Bu ülkeler Gazze'de yaşananların uluslararası hukuk açısından ayrıntılı şekilde incelenmesi gerektiğini savunuyor. Buna karşılık Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İngiltere, Çekya ve Avusturya gibi ülkeler ise İsrail'in kendini savunma hakkını ön plana çıkarıyor ve soykırım suçlamalarına mesafeli yaklaşıyor. İsrail davanın bir an önce sonuçlanmasını isterken Lahey merkezli Uluslararası Adalet Divanı Güney Afrika'ya ek belge ve görüşlerini sunabilmesi için 18 aylık ek süre tanıdı.
3: İsrail müsse alle Handlungen in der Region Rafah einstellen, die Lebensbedingungen für die Menschen in Gaza zur Folge hätten, die ihre physische Zerstörung ganz oder teilweise herbeiführen könnten.
4: Bu nedenle davada nihai kararın en erken 2030 yılında çıkabileceği belirtiliyor. Peki taraflar ne diyor? Bir de buna bakalım. Güney Afrika ve destekçilerinin görüşü, Gazze'de on binlerce sivilin hayatını kaybetmesi ciddi bir uluslararası hukuk sorunu oluşturuyor. İsrail'in askeri operasyonlarının Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi kapsamında değerlendirilmesi isteniyor ve gerekiyor. İsrail ve destekçilerinin görüşü, İsrail Hamas'ın 7 Ekim 2023 saldırılarının ardından kendini savunduğunu belirtiyor. Soykırım suçlamalarının temelsiz olduğu ve siyasi amaçlarla kullanıldığı savunuluyor. Hamas'ın sivillerin yaşadığı bölgelerde faaliyet göstermesinin çatışmaları daha karmaşık hale getirdiği ifade ediliyor.
5: Völkermordvorwürfen vor dem internationalen Gerichtshof in Den Haag verantworten. Südafrika hatte das Land vor dem höchsten UN-Gerichtshof.
6: Israels Regierungschef Netanyahu ein Kriegsverbrecher. Der internationale Strafgerichtshof in Den Haag sieht dafür.
4: Dava sadece İsrail ve Filistin arasındaki çatışmayla ilgili değil, aynı zamanda uluslararası hukukun geleceği açısından da önemli bir sınav olarak görülüyor. Mahkemenin vereceği karar, gelecekte savaşlar sırasında devletlerin sorumluluklarının nasıl değerlendirileceği konusunda emsal oluşturabilir. Kısacası Güney Afrika geri adım atmıyor, İsrail ise suçlamaları reddediyor. Dünyanın ikiye bölündüğü bu davanın sonucunu görmek için görünen o ki daha uzun yıllar beklemek gerekecek. Gelişmelerle birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM Özel Dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
7: Teşekkürler Ferhat. Ve eşinizle nasıl tanıştınız dedim. İyi yayınlar Hakan, hoş geldin. Ben eşimle 2006 yılında tanıştım. Tatile gitmiştik. Eve klima taktıracaktık. Abim klimayı alıp eve göndermiş ama işçilerin geleceğinden benim haberim yoktu diyor. Evde otururken kapı çaldı. Arçelik'ten biri geldi. Meğer gelen kişi gelecekteki eşimmiş. Wow. Bütün gün klimayı takmakla uğraştı. Gitmeden önce de bana numarasını verdi. Sonra hızlı gelişti. Bir yıl içinde evlendik diyor. Şimdi tam 20 yılı devirdik. Vallahi bu 20 yıl saç saça baş başa gire gire tamamladık ama çok şükür iki tane aslan gibi oğlumuz var. Kısacası Arçelik'ten o kadar memnun kaldı ki klimayla yetinmeyip elemanı da aldık diyor. Yani benim bildiğim klima aslında 2 saatte takılıp gider. O bütün gün orada uğraştıysa mutlaka bir bildiği vardır. E de öyle de olmuş zaten. Öyle değil mi? Bence olmuş. Evet ve şimdi hadise. Ara beni diyor, 12.40 yaptık saatlerimizi, rengarenktesiniz. Mikrofona ben Nişi Hakan.

0: Dedeciğim merhaba.
1: Defne, tavla turnuvasını yine kazandım.
0: Tabii ki, sen her zaman en iyisin.
1: Remitli ile yolladığın para için çok teşekkür ederim.
0: Verdiğin tüm tavla dersleri için lafı bile olmaz.
2: Paranızı Türkiye'ye Remitli ile gönderin. Remitli Europe Limited, İrlanda Merkez Bankası tarafından denetime tabidir.
3: Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, Yoka Vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
2: Benden oldun mu heyecanlı?

0: 12.48 oldu saatlerimiz. Bir de tam 12 dakikamız var. Matematiğim de iyidir. Eşinizle nasıl tanıştınız? Eşinizle nerede, nasıl tanıştınız? Merhaba, iyi yayınlar diyelim. Ben eşimle 11 yıl önce Antalyalı Lara'da Big Chef'te tanışmıştık. Aslında arkadaş ortamlarında tanışıyorduk. İkimiz de turizmciydik ama ilk kez orada karşı karşıya geldik. Ertesi günde beni Facebook'tan eklemişiz. Sonra bana durmadan yazıyordu diyor. Her neyse. Bir sene sonra evlendik. Bu her neyse de böyle pek şey oldu böyle. Muallakta kaldı yani. Her neyse was her neyse. Yani iyi mi zorla mı? Yani bunu bir ünlem işareti koymak isterdim. 10 yıldır evliyiz, 8 yaşında dünyalar güzeli bir oğlumuz var diyor. Berlin'den sevgiler Tuğçe. Tuğçe güle güle kullan. Selamlar, iyi yayınlar. Ben eşim 2004'te internette tanıştım. I love diye bir web sitesine, o zamanlar daha yeni yeni çıkmıştı öyle sayfalar. Şimdi 19 sene evliyiz ve bir tane 16 yaşında oğlumuz var. Selamlar diyor Rabia. Şimdi bir de Tultan var arkadaşlar. Şimdi Tultan da ne diyeceksiniz? Kemal Sunal'ın filmi vardı. Kim söylüyordu onu? Tultan diyordu. Ha, Şener Şen diyordu değil mi? Sultan öyle miydi? Seyrettin mi o filmi sen?
1: Tabii ki seyrettim.
0: Kim diyordu onu? Şener Şen mi diyordu?
1: Evet, Şener Şen.
0: Evet değil mi? Tultan diyordu.
1: Türkan Şoray'a söylüyordu. Türkan Şoray'a diyordu. Tultan Hanım, Tultan Hanım diye.
0: Peki eşin sana Tultan diyor mu hiç arada böyle bir?
1: Hayır, hayır. Kesinlikle. Biz gerçekten birbirimize öyle alışkanlık edindik. Başımızdan çok büyük talihsiz olaylar geçti geçmiş zamanda. Tamam. Canım diye hitap ederiz.
0: Ay ne güzel. Peki evet. Tanışma faslınız nasıl oldu, onu anlatın.
1: Tanışma faslımız nasıl oldu? Gerçekten yazdığım gibi bir Türk film, yani Türk film izliyormuş gibi. Ben 17 yaşında babam tarafından zorla evlendirilmiştim. Sene 93'te. Hiç tanımadığım biriyle, iki kez gördüğüm. Sonra 4 yıl kayınvalide. İşte kendi ailesi tarafından.
0: Bu, bir şey söyleyeceğim size. Çok kısa kesiş yapmak istiyorum. Sizi bölmek istemiyorum. Bu olumsuz şeyleri anlatmayalım da olumlu şeyleri lütfen. Onları
1: böyle... Tamam, zaten oraya geçeceğim hemen.
0: Tamam, okey.
1: İşte kendi ailesiyle yaşadık vesaire. Olmadı, geçinemedik. Sonra işte yaşım da çok küçük, tecrübesizim, sesim çıkmıyor vesaire. Ben Türkiye'ye gittim. Türkiye'ye gitmeden önce Alman vatandaşlığına başvurmuştum. Çünkü hani vizeyle sorunum olmasın, girip çıkayım diye. Sonra Türkiye'den geldikten sonra iş vurusu yaptım. İş yerinde eşimle tanıştım. Benim yaşım o zaman 21, eşimin 19. İki hafta sonra tanıştık. Üç gün sonra anneme gitti. Annemi rahmetle anıyorum bu arada. Geçen yıl kaybettim. Üç gün sonra anneme gitti. Annem işte yok bu ciddi değildir dedi. Ailesiyle gelsin dedi. İki hafta sonra ailesi geldi. İki ay sonra sözümüz oldu. Beş ay sonra düğünümüz oldu. Ve bu arada 26 yıldan beri evliyiz.
0: Aman Allah bozmasın diyorum. Sultan Hanım, eşiniz dinliyor mu şu anda bizi? Mutlaka dinliyordur.
1: Eşim şu an dışarıda, maalesef dinleyemiyor ama kesinlikle anlatacağım kendisine.
0: Evet, mutlaka. Siz böyle uzun uzun konuşur musunuz?
1: Evet, genelde uzun konuşurum. Herhalde mesleğimle alakalı biraz da. Çok anlatmakla alakalı olduğu için diye düşünüyorum.
0: Dinleyeniniz var ama değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Sultan Hanım çok teşekkür ediyorum. Ben eşinize teşekkür mutlaka ederim. Selamımızı söyleyin bize buradan.
1: Tabii ki, tabii ki, iyi yayınlar diliyorum.
0: Ne güzel hala. Böyle sonunda bulmuşsunuz. Tam 12'den vurmuşsunuz turnayı da.
1: Allah herkesin gönlüne göre.
0: Amin diyorum. Mutluluklar evet. Diliyorum. Kendinize
1: çok
0: iyi bakın efendim.
1: Çok teşekkür ederim. Herkese
0: teşekkürler. Sağ olun. Bye bye. Sağ olun. Evet arkadaşlar. Sultan Hanım'ı dinledik. Güzel bir aşk hikayesi. Mit happy end. Happy end derken de bir şarkım var ki ben bunu, yani canım sıkıldıkça bu şarkıyı dinliyorum. Ve canım böyle herhangi bir şeye sıkıldıkça, öyle sıkılmaktan bahsediyorum. Herhangi bir şeye sıkıldıkça şunu dinliyorum. Bunu doz olarak alıyorum. Her şeyi unutuyorum arkadaşlar. Her şeyi.

Evet, muhteşem bir şarkının ardından yine duygusal bir parçayla programımızı noktalıyoruz. İzel Işıklı Yol diyor. Biraz sonra Nordrhein-Westfalen'de Fuat arkadaşım sizlerle birlikte olacak. Ondan sonra 15'ten itibaren Esra burada. Yarın görüşmek üzere. Bugün günlerden pazartesi.

0: 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
1: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
0: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbe atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon.

Sabah uyanıyorsunuz ama önce gözlüğünüzü arıyorsunuz. Telefon için gözlük, araba için gözlük, kitap için yine gözlük. Peki ya gözlüksüz bir hayat? Modern göz tedavileriyle artık mümkün. Dr. Levent Kanal, Wilhelmstraße 48 Wiesbaden. Bizi Instagram'dan takip edin.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları.
1: Arjantin 2026 Dünya Kupası'na son şampiyon olarak gelirken bütün gözler yine aynı ismi arayacak. Lionel Messi. Futbolun La Pulga'sı, yani küçük ama dokunulmaz yıldızı. Artık sadece Arjantin'in kaptanı değil, Dünya Kupası tarihinin en büyük hikayelerinden.

0: ailesinden birinin sahibi. 24 Haziran 1987'de Arjantin'in Rosario kentinde doğan Messi bugün 38 yaşında. Barcelona'da efsaneleşti, Paris Saint Germain'de yeni bir sayfa açtı, Inter Miami'de ise futbolun Amerika'daki yüzlerinden biri haline geldi. 2025-2026 döneminde Inter Miami formasıyla hem saha içinde hem de saha dışında takımın merkezi olmayı sürdürdü. Temposunu daha akıllı kullanan ama top ayağına geldiğinde hala oyunun yönünü değiştiren bir lider olarak karşımıza çıktı. Arjantin milli takımıyla 190'ın üzerinde maça çıkan ve 100'den fazla gol atan Messi, ülkesinin tüm zamanlardaki en büyük golcüsü. 2022 Dünya Kupası'nda 7 gol, büyük maçlarda sorumluluk, finalde Fransa'ya karşı unutulmaz performans ve sonunda kaldırılan o kupa. 2026'da Messi'nin rolü artık sadece gol atmak değil, takımı sakinleştirmek, genç oyunculara yön vermek, doğru anda doğru pası seçmek ve Arjantin'e o şampiyon ruhunu hatırlatmak. Belki eskisi kadar her topu 40 metre süremeyecek ama Messi'nin bir bakışı, bir pası, bir serbest vuruşu hala maçın kaderini değiştirebilir. Arjantin için o sadece kaptan değil, bir futbol hafızası, bir güven duygusu ve son şampiyonun kalbi.
1: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran, Türkiye ve Almanya milli takımlarına başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Torpağım, Nilüfer Hanım yazmış. Diyor ki ben diyor bu tarçını diyor her tarafa sürdüm diyor. Tüm pencerelerin etrafına sürdüm, duvarlara kadar diyor. Yine de geldiler diyor.
2: Kalitesiz tarçındır belki o.
1: Ama senin dediğin toz değil.
2: Çubuk olan.
1: Nilüfer Hanım diyor ki şimdi o zaman diyor çubuk olanı deneyeyim diyor. Karıncalar da şey diyormuş. Aa lan buraya tünel yapmışlar, gelin tünelden gidelim. Tünelden gel, tünelden.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Tüşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Tüşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Tüşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Zur finanziellen Stabilisierung der Pflegeversicherung soll nach Plänen von Bundesgesundheitsministerin Wagen ein Paket mit Ausgabenbremsen und zusätzlichen Einnahmen kommen. So sind Änderungen bei den Zuschlägen für Heimbewohner zur Entlastung von Eigenanteilen vorgesehen und höhere Beiträge für Versicherte ohne Kinder. Das geht aus dem Referentenentwurf des Gesundheitsministeriums hervor.
2: Die Zuzahlungen für die Versorgung in Pflegeheimen sollen langsamer ansteigen als bisher. Einsparziel 2,6 Milliarden Euro. Kinderlose sollen ab dem kommenden Jahr 0,1% mehr Beitrag zahlen. Außerdem geplant Einschränkungen bei der beitragsfreien Mitversicherung von Ehepartnern und eine höhere Einkommensgrenze, bis zu der Versicherungsbeiträge fällig werden. Aus Berlin, Thomas Thonfeld.
1: Jeder zweite Haushalt in Deutschland hat nach Angaben des Bundesdigitalministeriums inzwischen Zugang zu einem Glasfaseranschluss. Der Ausbau mache spürbare Fortschritte, heißt es in einer Mitteilung. Die Lage am Glasfasermarkt beschreibt der Branchenverband VATM trotzdem als angespannt. Grund sind unter anderem hohe Baukosten und geringe Einnahmen. Obwohl die Kabel vor der Haustür liegen, unterschreibt nur etwa jeder vierte Haushalt einen Glasfaservertrag. Die Leistungskürzungen in Deutschland für abgelehnte Asylbewerber verstoßen gegen EU-Recht. Grundlegende Leistungen wie Kleidung und Haushaltsprodukte dürften auch Asylbewerbern, für die ein anderes EU-Land zuständig ist, nicht gestrichen werden. Das hat der Europäische Gerichtshof entschieden.
3: Das Urteil des EuGH lässt noch Fragen offen. Einerseits stellte es klar, dass Leistungseinschränkungen für abgelehnte Asylbewerber nicht zu weit gehen dürfen. Es ging um einen Afghanen, dem der Landkreis Schweinfurt einige Leistungen gestrichen hatte, weil dieser eigentlich in Rumänien hätte Asyl beantragen müssen. Andererseits wird dieses alte Recht in wenigen Tagen von neuem EU-Recht abgelöst. Und das erlaubt sogar die vollständige Streichung von Sozialleistungen, wenn dafür eigentlich ein anderer Staat zahlen müsste. Aus Brüssel, Dieter Ebeling.
1: Der Bitcoin setzt seine Talfahrt fort. Im frühen Handel fiel der Kurs der bekanntesten Kryptowährung auf der Handelsplattform Bitstamp zeitweise auf 61.310 US-Dollar. Das war der tiefste Stand seit Anfang Februar. Zu Wochenbeginn war der Bitcoin noch rund 74.000 Dollar wert.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Türkiye'deki gelişmeleri paylaşmak üzere şimdi İstanbul'dan arkadaşımız Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Güçlü, hemen yeni bir gelişmeyle başlıyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran'ın yasa dışı bahse teşvik etmek suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Bu ne anlama geliyor? Karar nedir?
5: Evet, mahkeme heyeti Saadettin Saran'la kardeşi Kenan Saran'ın kişileri reklam vermek veya çeşitli yollarla yasa dışı bahis oynamaya teşvik etmek suçundan 2 yıl 6 ay hapis ve 562.500 lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Şimdi bu karar bundan sonra istinafa gidecek. Yani istinafta bir itiraz süreci değerlendirilecek. Ardından eğer karar burada da kesinleşirse, hukukçuların yorumuna göre bu suçun bir yatar cezası olacak. Yani bir süre hapis yatması gerekebilecek istinafta kesinleşirse.
4: Siyasetin gündemine de bir göz atalım. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Hangi mesajları var, ne dedi?
5: Aslında Özgür Özel'i çok sert bir dille eleştirdi diyebiliriz Devlet Bahçeli. Çünkü Özgür Özel'in bir paralel merkez kurduğunu söyledi. CHP'nin içinde bulunduğu krizi daha da derinleştirecek hamleler yapmaktadır. Özellikle Yargıtay'ın nihai kararını beklemeksizin bu adımları atıyor. Bunlar doğru değil. Kanunda tanımlanan genel başkanlık statüsüne karşı CHP'nin de facto lideri unvanını almıştır dedi ve Özgür Özel'i eleştirdi.
4: Bir başka toplumsal meseleye dikkat çekiyoruz. Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi. Bu ne anlama geliyor?
5: Boşanan eşe süresiz nafaka ödenmesi vardı kanunda. Anayasa Mahkemesi bunu iptal etti. Bu düzenlemeyi iptal etti. Uzunca bir süredir Türkiye'de bu tartışılıyordu. Süresiz nafaka olmaması gerekliliği ifade ediliyordu. Şimdi bundan sonra meclise 9 ay süre tanındı. Buna ilişkin bir yasal düzenleme yapılacak ki yeni yargı paketi içerisinde zaten bu düzenlemeye ilişkin bir çalışma yapılıyordu.
4: Her zaman olduğu gibi spor diyoruz. Bu kez haberimiz İspanya'dan. İspanya'da yılın golü kimden?
5: Evet, İspanya futbolunun zirvesinde adından övgüyle söz ettiren 21 yaşındaki Arda Güler. La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid'in kendi saha ve seyircisi önünde Elche'yi 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada herkesin hatırlayacağı o gol. Yani orta sahanın hemen gerisinden atmış olduğu golle İspanya'da sezonun en iyi golü ödülüne layık görüldü.

0: 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
1: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
0: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbi atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM, Rhein-Main Özel.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Köln'e giden bir ICE treni kötü koku şüphesi nedeniyle dün akşam Trachtenhausen'da tahliye edildi. Alman demir yollarına göre trende 177 kişi vardı. Koku bir vagonda fark edildi. Tren saat 20.10 sularında plansız durdu ve kapılar havalandırma için açıldı. Nedeni belirlenemeyince polis ve itfaiye çağrıldı. Federal polise göre bir tren görevlisi de bayıldı. Bir yolcu da panik atak geçirdi. Ekipler trende kimliği henüz belirlenemeyen bir sıvı buldu. Yolcular otobüslerle taşındı. Ulaşım bir süre aksadı.
0: Metropol FM'de Rhein-Main özeli dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Lazer tedavisi sadece 8 saniye. Bitti. Ağrı yok, sızı yok. Gözlüksüz bir hayat için uzman doktor Levent Kanal ile modern lazer tedavisi. Doktor Levent Kanal Göz Merkezi. Hayata net bakın. Rhein-Main Medical Center Wiesbaden. Bizi Instagram'dan takip edin.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Südafrika hat Israel vor dem internationalen Gerichtshof in Den Haag wegen Völkermordes im Gazastreifen.
2: South Africa has until November 2027 to file a reply.
3: Gerichtshof hat Israel angewiesen, die umstrittene Offensive in Rafah im Süden des Gazastreifens umgehend zu stoppen.
4: Değerli dinleyenler, Gazze Savaşı'nın başlamasının ardından İsrail'i Uluslararası Adalet Divanı'na taşıyan Güney Afrika davadan geri adım atmıyor. Güney Afrika yönetimi İsrail'in Gazze'de Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini savunurken İsrail ise bu suçlamaları kesin bir dille reddediyor. Güney Afrika'nın açtığı davaya Türkiye, İspanya, İrlanda, Belçika'nın yanı sıra birçok Latin Amerika ülkesiyle Pakistan, Bangladeş, Malezya, Namibya ve Libya gibi ülkelerde destek sunuyor. Bu ülkeler Gazze'de yaşananların uluslararası hukuk açısından ayrıntılı şekilde incelenmesi gerektiğini savunuyor. Buna karşılık Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İngiltere, Çekya ve Avusturya gibi ülkeler ise İsrail'in kendini savunma hakkını ön plana çıkarıyor ve soykırım suçlamalarına mesafeli.

0: yaklaşıyor. İsrail davanın bir an önce sonuçlanmasını isterken Lahey merkezi Uluslararası Adalet Divanı Güney Afrika'ya ek belge ve görüşlerini sunabilmesi için 18 aylık ek süre tanıdı.
1: Israel müsse alle Handlungen in der Region Rafah einstellen, die Lebensbedingungen für die Menschen in Gaza zur Folge hätten, die ihre physische Zerstörung ganz oder teilweise herbeiführen könnten.
0: Bu nedenle davada nihai kararın en erken 2030 yılında çıkabileceği belirtiliyor. Peki taraflar ne diyor? Bir de buna bakalım. Güney Afrika ve destekçilerinin görüşü, Gazze'de on binlerce sivilin hayatını kaybetmesi ciddi bir uluslararası hukuk sorunu oluşturuyor. İsrail'in askeri operasyonlarının Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi kapsamında değerlendirilmesi isteniyor ve gerekiyor. İsrail ve destekçilerinin görüşü, İsrail Hamas'ın 7 Ekim 2023 saldırılarının ardından kendini savunduğunu belirtiyor. Soykırım suçlamalarının temelsiz olduğu ve siyasi amaçlarla kullanıldığı savunuluyor. Hamas'ın sivillerin yaşadığı bölgelerde faaliyet göstermesinin çatışmaları daha karmaşık hale getirdiği ifade ediliyor.
2: Völkermordvorwürfen vor dem internationalen Gerichtshof in Den Haag verantworten. Südafrika hatte das Land vor dem höchsten UN-Gericht verklagt.
3: Israels Regierungschef Netanyahu ein Kriegsverbrecher. Der internationale Strafgerichtshof in Den Haag sieht dafür.
0: Dava sadece İsrail ve Filistin arasındaki çatışmayla ilgili değil, aynı zamanda uluslararası hukukun geleceği açısından da önemli bir sınav olarak görülüyor. Mahkemenin vereceği karar, gelecekte savaşlar sırasında devletlerin sorumluluklarının nasıl değerlendirileceği konusunda emsal oluşturabilir. Kısacası Güney Afrika geri adım atmıyor, İsrail ise suçlamaları reddediyor. Dünyanın ikiye bölündüğü bu davanın sonucunu görmek için görünen o ki daha uzun yıllar beklemek gerekecek. Gelişmelerle birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
4: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Küçün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yokovinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küçün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küçün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Die Leistungskürzungen in Deutschland für abgelehnte Asylbewerber verstoßen gegen EU-Recht. Grundlegende Leistungen wie Kleidung und Haushaltsprodukte dürften auch Asylbewerbern, für die ein anderes EU-Land zuständig ist, nicht gestrichen werden. Das hat der Europäische Gerichtshof entschieden. Die bisherige Aufnahmerichtlinie wird allerdings bald durch neue Regeln abgelöst, die in dem Fall Leistungseinschränkungen erlauben. Zur finanziellen Stabilisierung der Pflegeversicherung soll nach Plänen von Bundesgesundheitsministerin Wagen ein Paket mit Ausgabebremsen und zusätzlichen Einnahmen kommen. So sind Änderungen bei Zuschlägen für Heimbewohner zur Entlastung von Eigenanteilen vorgesehen und höhere Beiträge für Versicherte ohne Kinder.
2: Die Zuzahlungen für die Versorgung in Pflegeheimen sollen langsamer ansteigen als bisher. Einsparziel 2,6 Milliarden Euro. Kinderlose sollen ab dem kommenden Jahr 0,1% mehr Beitrag zahlen. Außerdem geplant Einschränkungen bei der beitragsfreien Mitversicherung von Ehepartnern und eine höhere Einkommensgrenze, bis zu der Versicherungsbeiträge fällig werden. Aus Berlin, Thomas Thonfeld.
1: Nach US-Angaben wollen Israel und der Libanon die bisher faktisch kaum wirksame Waffenruhe nun wirklich einhalten. Ob das klappt, ist aber fraglich.
3: Es herrscht Ungewissheit im Libanon. Bereits am Morgen wurden mindestens 3 Drohnenangriffe Israels gemeldet. Der Zivilschutz rief die Bevölkerung zu Geduld auf. Sie sollten nicht voreilig in ihre Heimatorte zurückkehren und stattdessen auf offizielle Ankündigungen warten. Laut Vereinbarung ist die Waffenruhe abhängig von einer kompletten Einstellung der Angriffe der Hisbollah auf Israel. Die vom Iran unterstützte Organisation hat sich bisher nicht geäußert. Im israelischen Grenzgebiet herrschte weitgehend Ruhe. Aus Beirut, Amira Rajab.
1: Die Verbraucherzentralen fordern mit Blick auf das nahende Ende des Tankrabatts eine bleibende Entlastung von hohen Preisen. Die Politik müsse jetzt nachlegen, sagt die Chefin des Bundesverbands Ramona Popp. Statt vor allem auf kurzfristige Instrumente wie den Rabatt zu setzen, seien Maßnahmen nötig, die dauerhaft wirkten. Konkret schlägt Popp eine Senkung der Stromsteuer für Privathaushalte vor.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Türkiye'deki gelişmeleri paylaşmak üzere şimdi İstanbul'dan arkadaşımız Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Güçlü, hemen yeni bir gelişmeyle başlıyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran'ın yasa dışı bahse teşvik etmek suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Bu ne anlama geliyor, karar nedir?
5: Evet, mahkeme heyeti Saadettin Saran'la kardeşi Kenan Saran'ın kişileri reklam vermek veya çeşitli yollarla yasa dışı bahis oynamaya teşvik etmek suçundan 2 yıl 6 ay hapis ve 562.500 lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Şimdi bu karar bundan sonra istinafa gidecek. Yani istinafta bir itiraz süreci değerlendirilecek. Ardından eğer karar burada da kesinleşirse, hukukçuların yorumuna göre bu suçun bir yatar cezası olacak. Yani bir süre hapis yatması gerekebilecek istinafta kesinleşirse.
4: Siyasetin gündemine de bir göz atalım. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Hangi mesajları var, ne dedi?
5: Aslında Özgür Özel'i çok sert bir dille eleştirdi diyebiliriz Devlet Bahçeli. Çünkü Özgür Özel'in bir paralel merkez kurduğunu söyledi. CHP'nin içinde bulunduğu krizi daha da derinleştirecek hamleler yapmaktadır. Özellikle Yargıtay'ın nihai kararını beklemeksizin bu adımları atıyor. Bunlar doğru değil. Kanunda tanımlanan genel başkanlık statüsüne karşı CHP'nin de facto lideri unvanını almıştır dedi ve Özgür Özel'i eleştirdi.
4: Bir başka toplumsal meseleye dikkat çekiyoruz. Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi. Bu ne anlama geliyor?
5: Boşanan eşe süresiz nafaka ödenmesi vardı kanunda. Anayasa Mahkemesi bunu iptal etti. Bu düzenlemeyi iptal etti. Uzunca bir süredir Türkiye'de bu tartışılıyordu. Süresiz nafaka olmaması gerekliliği ifade ediliyordu. Şimdi bundan sonra meclise 9 ay süre tanındı. Buna ilişkin bir yasal düzenleme yapılacak ki yeni yargı paketi içerisinde zaten bu düzenlemeye ilişkin bir çalışma yapılıyordu.
4: Her zaman olduğu gibi spor diyoruz. Bu kez haberimiz İspanya'dan. İspanya'da yılın golü kimden?
5: Evet, İspanya futbolunun zirvesinde adından övgüyle söz ettiren 21 yaşındaki Arda Güler. La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid'in kendi saha ve seyircisi önünde Elche'yi 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada herkesin hatırlayacağı o gol. Yani orta sahanın hemen gerisinden atmış olduğu golle İspanya'da sezonun en iyi golü ödülüne layık görüldü.
6: Metropol FM Hava Durumu. Mainz, Wiesbaden ve Rüsselsheim'de hava güneşli ve kuvvetli yağmurlu. Sıcaklık 18 derece. Gün boyunca Mainz ve Wiesbaden'de 13 ile 18, Rüsselsheim'de ise 14 ile 18 derece bekleniyor. Hava durumu için gün boyunca dikkatli olun. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
7: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi başlıyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
8: Özyörem.
9: Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Paydos Keyfi programımız başladı. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarını sizler için hazırladık. Bu 4 saat boyunca Paydos Keyfi'nde birlikte olacağız. Ve tabii gündeme dair ne varsa konuşuyor olacağız. Bugün bol bol özellikle sanatçı dünyasından bahsediyor olacağız. Çünkü bazı sanatçılarımız öyle şeyler gündeme getirdi ki konuşmazsak olmaz. Bol bol sanatçıları konuştuğumuz ve Almanya gündemini konuştuğumuz bir yayın bizleri bekliyor. Şimdi Sanma Sana Dönerim parçasıyla sizlerleyiz. Bu şarkı bir yapay zeka şarkısıdır.

0: 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
1: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
0: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbi atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon.

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Tasarım, kalite ve konfor. Mutfakta aradığınız her şey 25 yıllık tecrübeyle Falke Küçin'de. Bütçenize uygun çözümler ve yeni modellerimiz için mağazamıza davetlisiniz. Falke Küçin, Bonnerstrasse 40, Rüsselsheim.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Arkadaşlar, cebimizdeki telefonlardan verileri alıp bizi takip ediyorlarmış ya. Almanya'da bir araştırmada bunu ortaya çıkarmışlar. Bakın, bazı eyaletlerde polis birimleri soruşturmalarda böyle bizim telefonlarımızdaki konum verilerini kullanmışlar. Hani biz ne yapıyoruz, uygulamalara böyle izin verirken bir butona basıyoruz. Çoğu zaman fark etmeden konumumuzu paylaşıyoruz aslında. İşte o konum bilgileri kimlerin elinde. Normalde bu veriler, yok efendim işte sana yakındaki restoranı gösterelim, bak sana uygun reklam çıkaralım diye toplanıyor. Yani biz seni izleyelim, sana uygun olan servisi verelim diye. Ama bazı şirketler bu bilgileri ticari olarak satabiliyorlar. İddiaya göre bazı polis birimleri de bu verilerden yararlanmış. Bak tamam, tabii ki de yani suçla mücadele tabii ki önemli. Ama yahu benim telefonumla nereye gittiğimi, işte nerede durduğumu, kiminle aynı yerde olduğumu sürekli kaydediyorlarsa, ya yani bu bilgiler kimin eline geçiyor o zaman? Bu iş kontrolden çıkarsa herkesin hareketleri sessizce izlenebilir. İşte bu yüzden de tepki gösteriyor insanlar. O yüzden telefonunuzda işte bir uygulama size soruyor ya, konum izni ver diye soruyor ya, onu onaylarken, tamama basarken bir kez daha düşünmekte fayda var. Dikkatli okuyup onay verelim bundan sonra. Çünkü bazen ücretsiz sandığımız uygulamanın bedeli, evet para olmuyor ama kendi verilerimizle ödemiş oluyoruz. Hani Datenschutz, hani?

Sezen Aksu son şarkılarından biri Aşk Dansı sizlerle. Ne kadar güzel kelimelere döküyor bu duyguları. Aşk Dansı. Şu kelimeye bir bakar mısınız? Ne kadar güzel özetlemiş her şeyi.

0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Değerli dinleyicilerimiz, arabanızı böyle sokağa park edip orada dursun canım ne olacak demeyin. Vallahi hiç acımaz, yazarlar cezayı. Şimdi hazır önümüz tatil sezonu, şimdi tatile gitmeyi düşünüyoruz. Herkesin başına gelebilir şimdi bu. Bak aslında kural şu. Aracınızın kaydı varsa, tüfü geçerliyse ve park yasağı tabelası yoksa araba aynı yerde uzun süre kalabilir. Okey. Yani hani 3 gün sonra kesin çekilir diye bir kural yok. O kadar da göz korkutmaya gerek yok. Şimdi bu uyarıda şöyle bir şey söylüyorlar. Mesela şöyle bir durum olabilir. Siz arabanızı bıraktınız. Tatile gittiniz diyelim. Sonra o sokağa bir anda böyle geçici bir park yasağı tabelası kondu diyelim. Orada yol çalışması başladı diyelim. Ya da bir taşınma var, birileri taşınacak ya da şantiye kuruldu diyelim. Her şey olabilir. Siz gittiniz de tatile, dünya yerinden oynayabilir yani. Siz daha arabanızdan habersizsiniz tabii. İşte o zaman aracınız çekilebilir. Uzmanlar da bu yüzden diyor ki en geç birkaç günde bir arabanızı bir kontrol edin diyor. Tatilde ne yapacağız peki? Güvendiğiniz birine anahtarı bırakmak mantıklı olabilir. Tabii öyle biri varsa. Çünkü cama mesela telefon numarası falan yazıyoruz, o da yetmiyor yani. Kimse sizi aramak zorunda değil. Hiç kimse de aramıyor. Çekici geliyor, çekiyor, gidiyor arabanızı. Şimdi bir de tüf meselesi var, kafayı karıştırmasın o. Araba sokakta duruyorsa tüfünün geçerli olması gerekiyor. Süresi geçtiyse ceza ve ek masraflar çıkabilir. Şimdi tatile çıkmadan önce son bir kez bir bakın, tabelalar var mı? Tüf geçerli mi? Birisi arabaya göz kulak olabilir mi diye. Yoksa tatilde siz denize bakarken arabanız çekici de böyle şehri turluyor olabilir.

Haydos keyfimiz devam ediyor. Kiralık dairede oturanlar ve taşınmaya karar verenler, taşınayım ben bu evi değiştireyim diye düşünenler. Kiracı olarak şahsen ben de aynı şeyi yaşadım. Evden çıkarken ödümüz kopuyor. Öyle aman masraf çıkar mı, çok masraflı olur mu diye. Peki nelerden kiracılar sorumlu? Bu açıklandı. Almanya'da her delik, her çizik, her leke otomatik olarak kiracının suçu sayılmıyor bir kere. Şöyle bir gönlümüz oh rahatladı. Mesela duvara raf taktınız, bir çerçeve astınız ya da televizyon astınız, birkaç delik oluştu. Eğer bu normal kullanım gibiyse çoğu zaman sorun değil. Hani ben gerçekten çivi çakmaya bile çekindiğim zamanları hatırlıyorum. Yapmıyordum yani. Hiçbir duvara değmeden yürüyordum evde. Ama o duvar hani mesela delik deşik olduysa, büyük büyük delikler açıldıysa o zaman işin rengi değişiyor. Parkede de aynı mantık var. Benim yine ödüm kopuyordu. Bir sandalyeyi oradan oraya götürürken aman çizik olmasın, sonra acısı benden çıkar diyordum. O küçük çizikler çok normalmiş. Sonuçta evde yaşanıyor yani. Hani müze değil burası canım yani. Ama hani derin böyle uzun uzun çizikler ya da kırıklar varsa tabii ev sahibi bunu zarar olarak görebilir parkelerde. Bir de duvar rengi meselesi var. Bu da çok çekindiğimiz konulardan biri. Evi çıkarken en güvenlisi beyaz ya da nötr renkte bırakmak. Bakın en tertemizi. Kırmızı salon, işte mor yatak. Orası biraz cesur bir veda olabilir. Kısacası taşınmadan önce sözleşmenize dikkatlice bir bakın. Çünkü asıl cevap çoğu zaman orada yazıyor. Bazıları çok detaylı yazıyor biliyorsunuz. Ve siz taşınırken depozito yüzünden ev sahibiyle sorun yaşayabiliyorsunuz böyle bir durumda. Eğer böyle bir durumla böyle bir durum başına gelmiş olan dinleyicimiz varsa lütfen bize anlatsın. Anlatın çünkü biz de bilmek istiyoruz hangi masraflardan sorumluyuz diye. Böyle çok büyük masraf çıkan biri oldu mu? Çok merak ediyorum. Absürt şeyler kesin yaşanmıştır ya burada kesin.

0: Haydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Küçün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küçün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küçün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.
2: Vergi zamanı mı geldi? Biz hallederiz. Sizinle Türkçe konuşan Vergi'de doğru adres. Lohn Steuerhilfe Verein Steuerhelden Mainz. Türkçe danışmanlık, ücretsiz ilk görüşme ve 4 yıl geriye dönük vergi kontrolü fırsatı. Sabit ücret sadece yıllık 120 euro. Randevu için www.steuerheldenmainz.de.
3: Tasarım, kalite ve konfor. Mutfakta aradığınız her şey 25 yıllık tecrübeyle Falke Küchen'de. Bütçenize uygun çözümler ve yeni modellerimiz için mağazamıza davetlisiniz. Falke Küchen, Bonner Straße 40, Rüsselsheim.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM.
1: Senin radyon.
0: Özyörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
2: Özyörem.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Değerli dinleyicilerimiz, kiracılar olarak evden çıkarken, işte ev değiştireceğiz ya da taşınacağız, daha iyi bir yer bulduk diyelim, evden çıkarken ödümüz kopuyor. Aman işte çok masraf çıkar mı? Depozitem boşa gider mi? Masraf çıkar mı diye kaygılanıyoruz. Peki nelerden kiracılar sorumlu? Bu açıklanmış. Biraz gönlümüze su serpmişler. Diyorlar ki öyle her çizik, her leke otomatik olarak kiracıların suçu sayılmıyor. Ufak tefek çiziklerde problem yok. Böyle büyük bir zarar verdiyseniz eve, işte ne bileyim bir top patladıysa evde, böyle bir kazı çalışması yapıldıysa falan, öyle zarar vermiş gibi sayılıyor. Şimdi buna örnekler, sizin başınıza bir şey geldi mi demiştim. Bir dinleyicimiz Nesrin yazmış. Dedi ki benim arkadaşımın başında çok ilginç bir şey gelmişti dedi. Onun ofisinde dizayn bir boya stili kullanılmış diyor. Diyor ki kaloriferden tut ısıtma borularına kadar ve hatta kapı köşelerine kadar farklı farklı renklerde boyanmıştı. Böyle bir dizayn yapılmıştı ama arkadaşım beğenmediği için tek renk yapmak istedi onu. Ev sahibiyle konuştu. Bakın konuştu, burası önemli. Telefonlaştı, onay verdi ve bütün ofisi tek renge boyadı. Sonra da çıkarken ev sahibi demiş ki ben o renkleri geri istiyorum, bana o renkleri ver. Sonra çok büyük bir masraf çıkmıştı ve hatta tek tek elleriyle kendisi boyamıştı demiş. Ay içim gitti, vallahi içim gitti. Hem zahmet olmuş hem masraf çıkmış anladığım kadarıyla. Burada neyi anlıyoruz? Bakın telefonla konuşmuşlar, farkında mısınız? Yani yazılı bir şey yok ortada. O yüzden de ev sahibi sanki öyle bir şey hiç yaşanmamış gibi davranmış. Bakar mısınız rahatla? O yüzden ne olursa olsun en ufak değişiklikte bile onay vereceği bir şey varsa hemen yazılı, imzalı, böyle telefonla falan sonra bize kayıyor gördüğünüz gibi.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Die Leistungskürzungen in Deutschland für abgelehnte Asylbewerber verstoßen gegen EU-Recht. Grundlegende Leistungen wie Kleidung und Haushaltsprodukte dürften auch Asylbewerbern, für die ein anderes EU-Land zuständig ist, nicht gestrichen werden. Das hat der Europäische Gerichtshof entschieden.
2: Das Urteil des EuGH lässt noch Fragen offen. Einerseits stellte es klar, dass Leistungseinschränkungen für abgelehnte Asylbewerber nicht zu weit gehen dürfen. Es ging um einen Afghanen, dem der Landkreis Schweinfurt einige Leistungen gestrichen hatte, weil dieser eigentlich in Rumänien hätte Asyl beantragen müssen. Andererseits wird dieses alte Recht in wenigen Tagen von neuem EU-Recht abgelöst. Und das erlaubt sogar die vollständige Streichung von Sozialleistungen, wenn dafür eigentlich ein anderer Staat zahlen müsste. Aus Brüssel, Dieter Ebeling.
1: Die Verbraucherzentralen fordern mit Blick auf das nahende Ende des Tankrabatts eine bleibende Entlastung von hohen Preisen. Die Politik müsse jetzt nachlegen, sagte die Chefin des Bundesverbands Ramona Popp. Statt vor allem auf kurzfristige Instrumente wie den Rabatt zu setzen, seien Maßnahmen nötig, die dauerhaft wirkten. Konkret schlägt Popp eine Senkung der Stromsteuer für Privathaushalte vor. Der Ausbau von schnellem Internet kommt voran. Jeder zweite Haushalt in Deutschland hat nach Angaben des Bundesdigitalministeriums inzwischen Zugang zu einem Glasfaseranschluss. Der Ausbau mache spürbare Fortschritte, hieß es in einer Mitteilung des Ministeriums.
3: Immer mehr Haushalte haben Zugang zu einem Glasfaseranschluss. Das klingt erst einmal gut. Allerdings brauchen die Anschlüsse auch Nutzer. Und da hakt es noch. Obwohl die Kabel vor der Tür liegen, unterschreibt nur etwa jeder vierte Haushalt einen Glasfaservertrag. Für die Branche ein Problem, denn es wird zwar viel und teuer gebaut, die Einnahmen sind aber gering. Digitalminister Wildberger will den Ausbau trotzdem weiter beschleunigen. Unter anderem sollen die Anbieter mehr Rechte bekommen, um die Glasfaseranschlüsse bis in die Wohnungen zu verlegen. Thomas Brock, Nachrichtenredaktion.
1: Zum Sport. Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen trennt sich nach übereinstimmenden Medienberichten von Trainer Kasper Juhlmann und holt stattdessen Carlos Martinez Novell. Der Spanier soll einen Vertrag bis 2028 unterschreiben, berichten Bild und Sky. Für den Dänen Juhlmann endet die Amtszeit nach weniger als einem Jahr.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Türkiye'deki gelişmeleri paylaşmak üzere şimdi İstanbul'dan arkadaşımız Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Güçlü, hemen yeni bir gelişmeyle başlıyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran'ın yasa dışı bahse teşvik etmek suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Bu ne anlama geliyor, karar nedir?
5: Evet, mahkeme heyeti Saadettin Saran'la kardeşi Kenan Saran'ın kişileri reklam vermek veya çeşitli yollarla yasa dışı bahis oynamaya teşvik etmek suçundan 2 yıl 6 ay hapis ve 562.500 lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Şimdi bu karar bundan sonra istinafa gidecek. Yani istinafta bir itiraz süreci değerlendirilecek. Ardından eğer karar burada da kesinleşirse, hukukçuların yorumuna göre bu suçun bir yatar cezası olacak. Yani bir süre hapis yatması gerekebilecek istinafta kesinleşirse.
4: Siyasetin gündemine de bir göz atalım. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Hangi mesajları var, ne dedi?
5: Aslında Özgür Özel'i çok sert bir dille eleştirdi diyebiliriz Devlet Bahçeli. Çünkü Özgür Özel'in bir paralel merkez kurduğunu söyledi. CHP'nin içinde bulunduğu krizi daha da derinleştirecek hamleler yapmaktadır. Özellikle Yargıtay'ın nihai kararını beklemeksizin bu adımları atıyor. Bunlar doğru değil. Kanunda tanımlanan genel başkanlık statüsüne karşı CHP'nin de facto lideri unvanını almıştır dedi ve Özgür Özel'i eleştirdi.
4: Bir başka toplumsal meseleye dikkat çekiyoruz. Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi. Bu ne anlama geliyor?
5: Boşanan eşe süresiz nafaka ödenmesi vardı kanunda. Anayasa Mahkemesi bunu iptal etti. Bu düzenlemeyi iptal etti. Uzunca bir süredir Türkiye'de bu tartışılıyordu. Süresiz nafaka olmaması gerekliliği ifade ediliyordu. Şimdi bundan sonra meclise 9 ay süre tanındı. Buna ilişkin bir yasal düzenleme yapılacak ki yeni yargı paketi içerisinde zaten bu düzenlemeye ilişkin bir çalışma yapılıyordu.
4: Her zaman olduğu gibi spor diyoruz. Bu kez haberimiz İspanya'dan. İspanya'da yılın golü kimden?
5: Evet, İspanya futbolunun zirvesinde adından övgüyle söz ettiren 21 yaşındaki Arda Güler. La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid'in kendi saha ve seyircisi önünde Elche'yi 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada herkesin hatırlayacağı o gol. Yani orta sahanın hemen gerisinden atmış olduğu golle İspanya'da sezonun en iyi golü ödülüne layık görüldü.
0: Metropol FM Hava Durumu.
6: Mainz, Wiesbaden ve Rüsselsheim'de hava güneşli ve kuvvetli yağmurlu. Sıcaklık 18 derece. Gün boyunca Mainz ve Wiesbaden'de 13 ile 18, Rüsselsheim'de ise 14 ile 18 derece bekleniyor. Hava durumu için gün boyunca dikkatli olun. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Haydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Tasarım, kalite ve konfor. Mutfakta aradığınız her şey 25 yıllık tecrübeyle Falke Küşin'de. Bütçenize uygun çözümler ve yeni modellerimiz için mağazamıza davetlisiniz. Falke Küşin, Bonner Straße 40, Rüsselsheim.
2: Vergi zamanı mı geldi? Biz hallederiz. Vergi de doğru adres. Lohnsteuerhilfeverein Steuerhelden Mainz. Türkçe danışmanlık, ücretsiz ilk görüşme ve 4 yıl geriye dönük vergi kontrolü fırsatı. Sabit ücret sadece yıllık 120 euro. Randevu için 061 31 21 76 856.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
1: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
0: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbe atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon.
2: Zeynep Bastık yepyeni şarkısı Misafir'le şimdi sizlerle paydos keyfimize devam ediyoruz. Biraz sonra sizlerle konuşmaya, sohbet etmeye devam edeceğiz. Zeynep Bastık bize eşlik ediyor, Misafir diyor.

Beyler merhaba, ben Esra. Değerli dinleyicilerimiz, hani böyle bazı insanlar hayatında çok iyi yerlere gelirler. Şöhret, zenginlik kazanırlar ama geldikleri yeri de hiç unutmazlar ya. Öyle bir isimden bahsedeceğim şimdi. Dünyanın büyük sahnelerine çıkan DJ Mahmut Orhan. Bu kez ne yapmış biliyor musunuz? Bayramda kendi köyüne gitmiş, kendi köyünde konser vermiş bütün ailesine. Ya düşünsenize, normalde onu böyle dev festivallerde işte binlerce kişinin önünde görüyoruz. Ama bu kez köy meydanı, komşular var, akrabalar var, işte gençler var, yaşlılar var, böyle bir kitle var. Ve ortaya o kadar tatlı görüntüler çıkmış ki köy halkı böyle müziğe eşlik etmiş. Gençler oynamış, yaşlılar ritme ayak uydurmuş. Yaşlılar bile köyün ünlü DJ'inin ritmine ayak uydurmuş. İnanılmaz. Bence işin güzel tarafı da bu zaten. İnsan ne kadar büyürse büyüsün, memleketiyle bağını koparmayınca başka bir sıcaklık oluyor. Hep böyle gözlerimiz doluyor, içimiz sıcaklanıyor. Köy hasretimiz zaten şu aralar burnumuzda tüterken, tatilde köye gitmeyi böyle dört gözle beklerken bu haber bize bayağı bir sıcaklık kattı. Şimdi bu dünya sahneleri evet çok güzel, şöhret, zenginlik bize çok böyle uzak yerler gibi geliyor ama bazen o en güzel alkış insanın kendi köyünden geliyor. İnanılmaz. Bir kendi köyünüzü düşünün. Mesela ben düşünüyorum, kendi köyümde birisi çok böyle inanılmaz zengin ya da şöhrete sahip olsa, sonra gelse köyümüzde bizimle oturup çay kahve içse, yine o köy kıyafetlerini giyse, ne kadar sevecen gelir değil mi? Ne kadar samimi gelir. Böyle insanların hastasıyız. Gerçekten gururumuz, bütün dünyada bizi temsil eden Türk bir sanatçımız Mahmut Orhan, gurur duyuyoruz.

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Main.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesi Ahrtal sel felaketiyle ilgili dava açılmasını zorlama başvurusunu reddetti. Felakette hayatını kaybeden bir kişinin ailesi eski ağır bölgesi yöneticisi Jürgen Föhler ve bir yetkili hakkında ihmal yoluyla taksirle ölüme sebebiyet verme suçlamasıyla dava açılmasını istemişti. Rock am Ring Festivali için Nürburgring çevresinde yoğun trafik bekleniyor. ADAC ve organizatörler ziyaretçilere erken yola çıkmayı, mümkünse servis otobüsleri veya araç paylaşımını kullanmayı öneriyor. Kamp ve park alanları açılırken sürücülerin yerel yönlendirmelere uyması isteniyor. Festival 5-7 Haziran arasında yaklaşık 90 bin müzikseveri ağırlayacak. Koblenz'te bir okulla ilgili cinsel taciz iddiasına ilişkin soruşturmada iki kişi hakkında dosya delil yetersizliği nedeniyle kapatıldı. Savcılığın değerlendirmesine göre mevcut bulgular şüpheyi doğrulamadı. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için failin meçhul soruşturmasının sürdüğü de bildirildi. Rheinland-Pfalz'te sigara yasağının genişletilmesi planlanıyor. Hükümet anlaşmasına göre e-sigara, kanabis gibi ürünler mevcut sigara yasağı kapsamında olacak ve ayrıca çocuk oyun alanları da sigara içilmesi yasak alan olarak kabul edilecek. Almanya genelinde perakende, toptan ve dış ticaret sektörlerinde çalışanlar bugün ve yarın greve çağrıldı. Verdi Sendikası birçok kentte eylem planlandığını, Berlin'de yarın büyük bir miting yapılacağını açıkladı. Birinci Kanal ARD'nin Almanya eğilim araştırmasına göre ülkede ekonomiye duyulan güven belirgin şekilde azaldı. Infratest Dimap'ın anketinde katılımcıların yalnızca %13'ü ekonomik durumu olumlu değerlendirdi. Bu oran geçen aya göre 7 puan daha düşük. Almanya'nın bazı bölgelerinde bugün kuvvetli sağanak, dolu ve fırtına bekliyoruz. Meteorolojiye göre özellikle güneybatıda şiddetli gök gürültüsü ve yağışlar etkili olabilir. Rüzgarın hızı yer yer saatte 129 kilometreye ulaşabilir. Kısa süreli hortumların dahi tamamen dışlanmadığı belirtiliyor. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: 2000'lerin parlayan yıldızlarından biri Gülşen'le devam ediyoruz Faydos keyfimize. Gülşen hayatımıza o pijamalı klibiyle girmişti, hatırlar mısınız? Şimdi hala üretmeye devam eden, bir türlü yıllar eskitmeyen bir sanatçımız. Büyük hatırın var diyor.

Beyler, merhaba, ben Esra. Arkadaşlar, Dünya Kupası heyecanı geliyor. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Ama Almanya'daki Türk taraftarlar için küçük bir sorun görünüyor. Bilin bakalım ne? Türkiye'nin bazı maçlarını izlemek ücretsiz olmayabilir. Bizim cebimizde gözleri mi var? Şimdi bu Dünya Kupası'nda neredeyse 100 tane maç oynanacak. Ve Almanya'da ARD ve TDF bazı maçları ücretsiz yayınlayacak. Bunu biliyoruz ama hepsini ücretsiz yayınlamıyor. 44 maç şifreli platform Magenta TV'de olacak. Almanya milli takımının maçları ücretsiz ekranda olacak. Bunu biliyoruz. Ama Türkiye'miz için durum aynı değil gibi görünüyor. Yani biz milli takımımızı izlemek için abonelik almak zorunda kalabiliriz. Satın almak zorunda kalabiliriz. Şimdi insan ister istemez soruyor yani. Almanya'da milyonlarca Türkiye kökenli insan yaşıyor. Ya da Türkiye takımını takip etmek isteyen insanlar yaşıyor. Bu maçları izlemek neden bu kadar zor oluyor? Zaten kaç yıl sonra biz bu Dünya Kupası'nda oynayacağız? Bir de böyle zorluklar var. Neyse, bize zorluk gibi gelmiyor bu. Şimdi konu Türkiye olunca tabii insanlar ailece ekran başına geçmek istiyor. Bizi de çok heyecanlandırıyor. Futbolla alakası olmayan insanlar bile o milli takımını izlemek istiyor. Neyse ki güzel haber. Bizler Metropol FM ailesi olarak işi hiç riske atmadık ve Dünya Kupası'na özel harika bir planlama yaptık. Maçlarımız boyunca spor müdürümüz Volkan Ağır sizler için an be an maçları takip edip sizlere aktaracak. Biz de buradan yayında sizlerle paylaşıyor olacağız. Sabahın körü de olsa biz sizinle paylaşıyor oluyoruz. Haberiniz olsun. Dünya Kupası heyecanını birlikte yaşamak için sabırsızlıkla bekliyoruz. Takipte kalmaya devam edin. Ayrıca sosyal medyamızda da daha anlık, detaylı bir şekilde maçları, Dünya Kupası'nı takip edebilirsiniz.

0: Artık sevmeyeceğim.
1: Metropol FM Özel Dosya.
2: Değerli dinleyenler, Almanya Birleşmiş Milletler seçiminde önemli bir şok yaşadı. Dünyanın en önemli masasında yer bulamadı. Dünyadaki hemen hemen bütün ülkelerin üye olduğu dev bir ülkeler kulübü var. Bu kulübün adı Birleşmiş Milletler. Bu kulüpte herkes konuşabiliyor. Ancak dünyadaki savaşlar, krizler ve güvenlikle ilgili en önemli kararların alındığı küçük ama güçlü bir masa var. Bu masanın adı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi. Güvenlik Konseyi'nde toplam 15 koltuk bulunuyor. Bunların 5'i daimi üyeler. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere. Üstelik bu üyelerin veto hakkı da bulunuyor. Yani istemedikleri bir kararı engelleyebiliyorlar. Kalan 10 koltuk ise geçici üyeliklerden oluşuyor. Bu üyeler 2 yıllığına seçiliyor ve dünyanın farklı bölgeleri arasında paylaştırılıyor. İşte Almanya da bu geçici koltuklardan birini kazanmak istiyordu. Peki niye? Çünkü bu koltuk dünyanın en önemli karar masasındaki yerlerden biri anlamına geliyor. Bu ülke masadaysa uluslararası krizlerde daha fazla söz sahibi oluyor, diplomatik ağırlığını artırıyor, dünyada ben küresel bir oyuncuyum diye mesaj veriyor. Prestij ve itibarı yükseliyor. Bu nedenle Almanya yıllardır bu koltuğu kazanmak için yoğun diplomatik çalışmalar yürütüyor. Ancak seçim günü geldiğinde bu sefer Almanya istediği sonucu alamadı. Geçici üyelik koltuklarını Portekiz ve Avusturya kazandı. Bu sonuç Berlin'de büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Çünkü Almanya Avrupa'nın en büyük ekonomisi, ayrıca Birleşmiş Milletler'in bütçesine en fazla katkı sağlayan ülkeler arasında. Bu sebeple birçok gözlemci Almanya'nın seçilmesini güçlü bir ihtimal olarak görüyordu. Peki Almanya niye kaybetti? Uzmanlara göre ilk sebep, rakiplerine göre kampanyaya çok geç başlaması. Portekiz ve Avusturya yıllardır destek toplarken Almanya bazı ülkeleri ikna etmekte geç kaldı. İkinci neden ise son dönemde izlediği dış politika. Özellikle Gazze Savaşı sırasında Almanya'nın İsrail'e verdiği güçlü destek birçok ülkenin eleştirisine sebep oldu. Berlin yönetiminin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını sert şekilde kınaması, Gazze'de yaşanan sivil kayıplar konusunda da aynı netlikte bir tavır göstermemesi bazı ülkelerde çifte standart eleştirilerini yol açtı. Özellikle Afrika, Latin Amerika ve Asya'daki birçok ülkenin bu nedenle Almanya'ya mesafeli yaklaştığı değerlendiriliyor. Sonuç olarak Almanya Güvenlik Konseyi'ne giremedi. Alman hükümeti de sonuçtan duyduğu hayal kırıklığını gizlemezken bu gelişme son yılların en önemli diplomatik başarısızlıklarından biri olarak değerlendirildi. Yeni bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM Özel Dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Dün...

0: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Halo'dan merhabaya, şattan canıma, hektikten huzura. Bağlantını kaybetme, Türkiye'de bağlantın hep yanında. Türkiye'de Ay Yıldızı ile 90 GB'a varan paketlerinden birini tarifine ekle ve internetin keyfini çıkar. İnternet paketleri Avrupa Birliği ülkeleri, Sırbistan ve Kuzey Makedonya için de geçerlidir. Ayrıca Türkiye'deyken gelen aramalar 31 ekime kadar ücretsiz. Ay Yıldız, sen de bizdensin.
2: Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.
3: Dedeciğim, merhaba.
4: Defne, tavla turnuvasını yine kazandım.
3: Tabii ki, sen her zaman en iyisin.
4: Remitli ile yolladığın para için çok teşekkür ederim.
3: Verdiğin tüm tavla dersleri için lafı bile olmaz.
5: Paranızı Türkiye'ye Remitli ile gönderin. Remitli Europe Limited, İrlanda Merkez Bankası tarafından denetime tabidir.
6: Tasarım, kalite ve konfor. Mutfakta aradığınız her şey 25 yıllık tecrübeyle Falke Küşün'de. Bütçenize uygun çözümler ve yeni modellerimiz için mağazamıza davetlisiniz. Falke Küşün, Bonnerstraße 40, Rüsselsheim.
0: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Özyörem Sucuk.

0: Ezgi'nin günlüğünden düşler sokağını dinledik. Paydos keyfimize devam ediyoruz. Arkadaşlar, Dünya Kupası heyecanını biz şimdiden yaşamaya başladık. Metropol FM olarak da çok yakından takip edeceğiz ve sizlere bir bir aktaracağız demiştik. Spor müdürümüz Volkan Ağır özel bir program hazırladı. Dünya Kupası Yıldızları, VM Yıldızları isimli bir program hazırladı ve ilk içeriğini Arda Güler'le başlattı ve şimdi birazdan Volkan sizlere Arda Güler hakkında içerik paylaşıyor olacak.
1: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem.
2: Haydi Ayran sunar. Metropol FM, Dünya Kupası Yıldızları.
3: Türk futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en heyecan verici yeteneklerden biri Arda Güler. Ama onu özel yapan sadece tekniği ya da attığı goller değil, sahaya çıktığı andan itibaren hissettirdiği özgüveni. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Dortmund'da gözlerimizin önünde Gürcistan'a attığı o muhteşem gol sansasyoneldi. Sadece golüyle değil, oyunu yönlendiren cesaretiyle, sorumluluk almaktan çekinmeyen tavrıyla ve baskı altında gösterdiği olgunlukla da fark yarattı. Türkiye çeyrek finale yürürken Arda turnuvanın yükselen yıldızlarından biriydi. Genç yaşta Real Madrid'e transfer olmak zaten başlı başına bir başarı. Ancak Arda, yıldızlarla dolu bir soyunma odasında bile karakterinden ödün vermeden çalışmayı, sabretmeyi ve fırsat geldiğinde hazır olmayı seçti. Attığı kritik goller ve gösterdiği performanslarla Madrid taraftarının sevgisini kısa sürede kazanmayı başardı. Arda Güler'in oyununda en çok dikkat çeken şeylerden biri cesareti. Top ayağına geldiğinde risk almaktan korkmuyor. Büyük maçlarda sorumluluk almaktan kaçmıyor. Kendine olan inancı sahadaki vücut diline de yansıyor. Sonucunda da La Liga'da 60 metreden attığı golle sezonun en güzel golüne imza atıyor, Şampiyonlar Ligi'nin en iyi çıkış yapan oyuncusu seçiliyor. Belki kariyerinin henüz başında ama şimdiden gösterdiği şey çok net. Arda Güler sadece yetenekli bir futbolcu değil, büyük sahneler için yaratılmış bir oyuncu. Türk futbolunun geleceğine dair umut veren en parlak isimlerden biri. Kupada da gözler onun üzerinde olacak.
2: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran, Türkiye ve Almanya milli takımlarına başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.
1: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Der Ausbau von schnellem Internet kommt voran. Jeder zweite Haushalt in Deutschland hat nach Ansicht des Bundesdigitalministeriums inzwischen Zugang zu einem Glasfaseranschluss. Der Ausbau mache spürbare Fortschritte, heißt es in einer Mitteilung des Ministeriums.
2: Immer mehr Haushalte haben Zugang zu einem Glasfaseranschluss. Das klingt erst einmal gut. Allerdings brauchen die Anschlüsse auch Nutzer. Und da hakt es noch. Obwohl die Kabel vor der Tür liegen, unterschreibt nur etwa jeder vierte Haushalt einen Glasfaservertrag. Für die Branche ein Problem, denn es wird zwar viel und teuer gebaut, die Einnahmen sind aber gering. Digitalminister Wildberger will den Ausbau trotzdem weiter beschleunigen. Unter anderem sollen die Anbieter mehr Rechte bekommen, um die Glasfaseranschlüsse bis in die Wohnungen zu verlegen. Thomas Brock, Nachrichtenredaktion.
1: Die Verbraucherzentralen fordern mit Blick auf das nahende Ende des Tankrabatts eine bleibende Entlastung von hohen Preisen. Die Politik müsse jetzt nachlegen, sagt die Chefin des Bundesverbands Ramona Popp. Statt vor allem auf kurzfristige Instrumente wie den Rabatt zu setzen, seien Maßnahmen nötig, die dauerhaft wirkten. Konkret schlägt Popp eine Senkung der Stromsteuer für Privathaushalte vor. Bei einem Unfall mit einer Lufthansa-Maschine am Frankfurter Flughafen sind mehrere Mitarbeiter der Fluglinie verletzt worden. Lufthansa bestätigte, dass es am Mittag am Frankfurter Flughafen zu einem Vorfall kam. Betroffen sei eine Boeing Dreamliner.
3: Der Flieger stand gerade in einer Parkposition und wurde vorbereitet für einen Langstreckenflug nach Los Angeles. Die Fluggastbrücke lag schon an den Türen an, gleich sollten die Passagiere boarden, aber urplötzlich lag das Flugzeug auf der Nase. Das Bugfahrwerk war einfach eingeklappt. Einige verletzte Bodenmitarbeiter und Crewmitglieder, die schon an Bord waren, wurden sofort medizinisch versorgt. Die Maschine ist beschädigt, der Flug wurde gestrichen. Wie es zu der Panne kam, ist noch unklar. Der Dreamliner gehört zu den modernsten Langstreckenjets der Lufthansa-Flotte. Ursula Winkler, Nachrichtenredaktion.
1: Die Leistungskürzungen in Deutschland für abgelehnte Asylbewerber verstoßen gegen EU-Recht. Grundlegende Leistungen wie Kleidung und Haushaltsprodukte dürften auch Asylbewerbern, für die ein anderes EU-Land zuständig ist, nicht gestrichen werden. Das hat der Europäische Gerichtshof entschieden. Die bisherige Aufnahmerichtlinie wird allerdings bald durch neue Regeln abgelöst, die in dem Fall Leistungseinschränkungen erlauben.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler. Gündemde öne çıkan gelişmelerle birlikteyiz. Ben Mesut Aztürk. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle ilişkilerini eşit ortaklık ve karşılıklı saygı temelinde geliştirdiğini söyledi. Nijer Cumhurbaşkanı ile Ankara'da düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, savunma, güvenlik, enerji, ticaret, eğitim, sağlık ve tarım alanlarında işbirliğinin ele alındığını belirtti. Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin Nijer'in kalkınma mücadelesini desteklediğini de söyledi. DEM Partili Sırrı Sakık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması konusunu gündeme getirdiğini söyledi. Sakık, eski DEP milletvekillerinin geçmişte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları sonrasında tahliye edildiğini hatırlattı. Görüşmede eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın çözüm sürecine ilişkin önerileri de Erdoğan'a aktarıldı. Mutlak butlan kararıyla yönetimi değişen Cumhuriyet Halk Partisi'nde Yüksek Disiplin Kurulu'nun son 3 yılda alınan ihraç kararlarını iptal ettiği bildirildi. Habere göre karar 38. Olağan Kurultay'a ilişkin yargı sürecine dayandırıldı. Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu bazı isimlerin partiye dönüşünün önü açıldı. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. Karar Antalya 12. Aile Mahkemesi'nin başvurusu üzerine alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni düzenleme için 9 ay süre verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, karar sonrası hakkaniyete uygun yeni bir yasal model hazırlanacağını açıkladı. Televizyoncu Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında hazırlanan iddianame mahkemeden döndü. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi savcılık tarafından hazırlanan iddianamenin iadesine karar verdi. İddianamede Ersoy hakkında örgüt kurma ve yönetme, nitelikli cinsel saldırı ve uyuşturucu suçlamasıyla 286 yıla kadar hapis isteniyordu. Tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM Hava Durumu.
5: Mainz, Wiesbaden ve Rüsselsheim'de hava güneşli ve kuvvetli yağmurlu. Sıcaklık 18 derece. Gün boyunca Mainz ve Wiesbaden'de 13 ile 18, Rüsselsheim'de ise 14 ile 18 derece bekleniyor. Hava durumu için gün boyunca dikkatli olun. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem. Özünde mutluluk
6: var. Değerli dinleyicilerimiz, Paydos Keyfimize devam ediyoruz. Saatlerimiz 17.06'yı gösteriyor. Akşam ettik ama en güzel şarkılarımızın sonuna gelemiyoruz. Gökhan Özen ve Demet Akalın Korkak diyor. Geçer.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibariyle gram altın yaklaşık 124 euro 33 sent. Çeyrek altın ise 217 euro 58 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 50 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

0: Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Bir dolandırıcılık düşünün ki bu defa öyle bir konuda kandırıyor ki yani buna da pes dersin. Ya parasında pulunda gözü olmayan bir dolandırıcı düşünün. Nasıl oluyor? Kendini kabul ettirmek için insanları dolandırıyor. Aman Allah'ım, öyle bir olay yaşanmış ki 12 yaşında sanarak evlat edindikleri kız çocuğunun 37 yaşında olduğunu öğreniyorlar. Ya 17 yaş nerede, 37 yaş nerede? Yani göz var, nizam var. Nasıl 37 yaşındaki kadını siz 17 yaşında sandınız? Şimdi fotoğrafları da gördüm. Bayağı gerçekten 30'larında gösteren bir hanımefendi gitmiş kendisini 17 yaşında gibi tanıtmış ve bir sığınma evine sığınmış, kiliseye daha doğrusu. Gabriel diye de bir isim takmış kendine. Demiş ki ben şiddet mağduruyum ve 17 yaşında bir kız çocuğuyum demiş, kiliseye sığınmış. Kilisedekiler tabii ona inanmışlar. İlk etapta hani maddi yardımda da bulunmuşlar ve ardından kalıcı olarak tabii barınabilecekleri bir hayırsever bir aile ayarlamışlar. Evlatı dinliyor bu aile. Eve geliyor kız. Kendisini otizmli olarak tanıtıyor. O yüzden de hatta o çocuk rolüne girebilmek için sürekli biberonlarla falan gizliyormuş evde, yani inanamazsınız. Sonra ne olmuş biliyor musunuz? Ailenin komşusu inanmamış bu kızın 17 yaşında olduğuna. Gitmiş polise kendi kendine şikayet etmiş. Polise de gelen şikayetin garipliğine bakar mısınız? Komşumuzun kızı 17 yaşında diyor da değil. Polisler de ciddiye almış. Hakikaten tespit etmişler, bu kadın bir dolandırıcıymış. Bunu daha önce 5 kez yapmış arkadaşlar, inanabiliyor musunuz? 5 kez gitmiş evlat edindirtmiş kendini. Barınacak yerini bedavaya çıkarmış olmuş böylece.
1: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Tasarım, kalite ve konfor. Mutfakta aradığınız her şey 25 yıllık tecrübeyle Falke Kuşin'de. Bütçenize uygun çözümler ve yeni modellerimiz için mağazamıza davetlisiniz. Falke Kuşin, Bonner Straße 40, Rüsselsheim.

0: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Senin frekansın.
0: Metropol FM. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk.

Bir dinleyicimiz yazmış. Az önce bir dolandırıcılık haberinden bahsetmiştik. 17 yaşındayım diye kendini tanıtıp evlatlık edindirmiş 36 yaşındaki bir hanımefendi. Bir dinleyicimiz demiş ki vallahi iyi fikir, bu devirde ev kiraları ne kadar Esra, sen biliyor musun demiş.

0: 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
1: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
0: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbi atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon.
2: Bir yapay zeka parçası olan Ankara Ekos'tan Beni Al parçası. Ne çok viral oldu bu şarkı. Milyonlar dinlendi. Hala da dinlenmeye devam ediyor. Bu şarkıyı sonra bu grup, gerçekten müzisyen olan grup üyeleri çıktılar, konserde söylemeye başladılar. Turneler bile düzenliyorlar. İnanılmaz bir yerlere geldiler. Yapay zeka deyip geçmemek lazım.

sırf trafik cezası yemeyeyim diye yıllardır ehliyet almıyorum. Bence çok makul bir bahane bu. Arkadaşlar insanlar ne cezalar alıyormuş trafikte. Tabii ki yani cezaların caydırıcı olması gerekiyor. Hakkıdır. Öyle diyelim. Şimdi Türkiye tarihinin en büyük cezası, trafik cezası kesilmiş daha geçtiğimiz günlerde. Yani gördüğümde tepki vermeden edemedim. Nerede geçmiş? Hangi şehrimizde bilin bakalım. Türkiye'nin hangi şehrinde? Bakın Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yüksek para cezası çekilmiş, para cezası verilmiş. Trabzon'da arkadaşlar. Trabzon'da Of'ta hatta bir kadın yüksek sesle müzik dinliyormuş arabada. Camlar full açık, drift atıyor işte, alkollü, bir de üstüne üstlük inanılmaz yani. Bir de üstüne polisin dur ihtarına da uymamış. Sonra da kendisine 1 milyon 200 bin TL ceza kesilmiş. Bu Türkiye'nin en yüksek trafik cezasıymış arkadaşlar. Bu da Trabzon'un Of ilçesinde olmuş. Şimdi 1 milyon 200 bin TL ne kadar ediyor ona baktım. 22.400 euro. Bildiğiniz 22.400 euroyu bu suçları işlediği için vermek zorunda şu anda. Yani gerçekten bir yandan bu ehliyetin kökten zaten alınması gerekiyor elinden. Ve bir daha yaya olarak bile trafiğe girmemesi gerekiyor bu kişinin. Yaya geçidinden bile geç, bir kaldırımda bile yürümemesi lazım yani. Bir dinleyicimiz hemen yazmış ki Berlin'de taksiciyim, her ay 100 euro kenara koyuyorum. Tam da ehliyete başvursam mı diyordum. Şimdi yine vazgeçtim bak.

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Main.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesi Ahrtal sel felaketiyle ilgili dava açılmasını zorlama başvurusunu reddetti. Felakette hayatını kaybeden bir kişinin ailesi eski ağır bölgesi yöneticisi Jürgen Föhler ve bir yetkili hakkında ihmal yoluyla taksirle ölüme sebebiyet verme suçlamasıyla dava açılmasını istemişti. Rock am Ring Festivali için Nürburgring çevresinde yoğun trafik bekleniyor. ADAC ve organizatörler ziyaretçilere erken yola çıkmayı, mümkünse servis otobüsleri veya araç paylaşımını kullanmayı öneriyor. Kamp ve park alanları açılırken sürücülerin yerel yönlendirmelere uyması isteniyor. Festival 5-7 Haziran arasında yaklaşık 90 bin müzikseveri ağırlayacak. Koblenz'te bir okulla ilgili cinsel taciz iddiasına ilişkin soruşturmada iki kişi hakkında dosya delil yetersizliği nedeniyle kapatıldı. Savcılığın değerlendirmesine göre mevcut bulgular şüpheyi doğrulamadı. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için faili meçhul soruşturmasının sürdüğü de bildirildi. Rheinland-Pfalz'te sigara yasağının genişletilmesi planlanıyor. Hükümet anlaşmasına göre e-sigara, kanabis gibi ürünler mevcut sigara yasağı kapsamında olacak ve ayrıca çocuk oyun alanları da sigara içilmesi yasak alan olarak kabul edilecek. Almanya genelinde perakende, toptan ve dış ticaret sektörlerinde çalışanlar bugün ve yarın greve çağrıldı. Verdi Sendikası birçok kentte eylem planlandığını, Berlin'de yarın büyük bir miting yapılacağını açıkladı. Birinci Kanal ARD'nin Almanya eğilim araştırmasına göre ülkede ekonomiye duyulan güven belirgin şekilde azaldı. Infratest Dimap'ın anketinde katılımcıların yalnızca %13'ü ekonomik durumu olumlu değerlendirdi. Bu oran geçen aya göre 7 puan daha düşük. Almanya'nın bazı bölgelerinde bugün kuvvetli sağanak, dolu ve fırtına bekliyoruz. Meteorolojiye göre özellikle güneybatıda şiddetli gök gürültüsü ve yağışlar etkili olabilir. Rüzgarın hızı yer yer saatte 129 kilometreye ulaşabilir. Kısa süreli hortumların dahi tamamen dışlanmadığı belirtiliyor. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet.

0: Türkiye tarihinin en yüksek trafik cezası kesilmiş geçtiğimiz günlerde. Bilin bakalım neden? Tek bir sebebi yok tabii ki. Birçok suç aynı anda işlenmiş. Şimdi bir şoför alkollü araç kullanıyor. Ondan sonra drift atıyor. Camların sonuna kadar açmış, son ses müzik dinliyor. Bir de üstüne üstlük makasla böyle insanları sollayıp duruyor. Bir de polis dur diyor, o da durmuyor. Bayağı bir kovalamaca yaşamışlar arkadaşlar. Sokaklarda böyle hem polis arabası kovalıyor hem inanılmaz hızlı gidiyor. Yani ne kadar korkunç. Birçok insanın canını tehlikeye atabilecek şekilde sürüyor arabayı. Sonra ne kadar ceza biliyor musunuz? Bakın, Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek para cezasını yemiş şoför. 1 milyon 200 bin TL. Ben baktım, tam 22.400 euroya tekabül ediyor. Bunu duyan bir dinleyicimiz şöyle bir ses kaydı göndermiş.
1: Wow Esra, kız ev mi yaptırıyor? O trafik cezası ne öyle?
0: Ev mi yaptırıyor? Kız yapılıyor mu o kadar, o paraya ev yaptırılıyor mu? 22.400 euroya ev yaptırılıyor.

memleket gözlüm. Birim fidan feryadım. Hey benim sizin parmak memleket gözlüm. Memleket.

0: Türkiye'de kesilen en yüksek, en fazla para cezasını yemiş geçtiğimiz günlerde biri. Ne demiştik? 1 milyon 200 bin TL rakamlar karıştı. 1 milyon 200 bin TL ne kadar ediyor? Kaç euro ediyor? Ona baktım. 22.400 euro. 22.400 euro dedim. Bir dinleyicimiz dedi ki o da ev alınır ya, ev fiyatına ödemiş diyor. Nasıl ev yaptırılır mı o fiyata dedim. Şok oldum, yoksa niye bugüne kadar biz bekledik bu fiyata yapılıyorsa ev? Niye kirayla uğraşıyoruz dedim. Bir dinleyicimiz şöyle söylüyor.
1: Merhaba Esra ablacığım, ben Zeki. Mainz'den. 22 bin euroya Afrika'da ev rahat rahat yaptırabilir hanımefendi. Ama Türkiye'de olmuyor maalesef.
0: Olmuyormuş. Denemiş herhalde kendisi. Olmuyor maalesef diyor. Ya tüh ya, azıcık olmaz mı peki? Hiç mi yok mesela?
2: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
3: Halo'dan merhabaya, şattan canıma, hektikten huzura. Bağlantını kaybetme, Türkiye'de bağlantın hep yanında. Türkiye'de Ay Yıldızı ile 90 GB'a varan paketlerinden birini tarifine ekle ve internetin keyfini çıkar. İnternet paketleri Avrupa Birliği ülkeleri, Sırbistan ve Kuzey Makedonya için de geçerlidir. Ayrıca Türkiye'deyken gelen aramalar 31 ekme kadar ücretsiz. Ay Yıldız, sen de bizdensin.
4: Küçen Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küçen Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küçen Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.
2: Vergi zamanı mı geldi? Biz hallederiz. Sizinle Türkçe konuşan Vergi'de doğru adres. Lohn Steuerhilfe Verein Steuerhelden Mainz. Türkçe danışmanlık, ücretsiz ilk görüşme ve 4 yıl geriye dönük vergi kontrolü fırsatı. Sabit ücret sadece yıllık 120 euro. Randevu için www.steuerheldenmainz.de.
5: Tasarım, kalite ve konfor. Mutfakta aradığınız her şey 25 yıllık tecrübeyle Falke Küchen'de. Bütçenize uygun çözümler ve yeni modellerimiz için mağazamıza davetlisiniz. Falke Küchen, Bonnerstraße 40, Rüsselsheim.
2: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Özyörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem.
2: Bir dinleyicimiz yazmış, kahroldum. Diyor ki Esra, diyor, o şu anda dalga geçiyoruz. 22 bin euroya ev yaptırılır mı diye dalga geçiyoruz ama zamanında yaptırılıyordu diyor. Mark zamanında yaptırılıyordu diyor. Ay, neden söyledin? Dur ya, yanlış zamanda doğup büyümüşüm ya. Yanlış zaman.

0: bu ev alma konusu ne kadar çok konuşuldu ya. 22 bin euroya ev yaptırılıyor mu? Konumuz bu oluverdi bir anda. Neden? Çünkü bir trafik cezasından bahsetmiştik. Türkiye'nin en yüksek trafik cezası geçtiğimiz günlerde verilmiş. 1 milyon 200 bin TL. O da 22.400 euro ediyor demiştik. Biri demiştik ay ev parası ya ev yaptırırsın demişti. Bir dinleyicimiz Zeki Bey şöyle diyor.
1: Esra ablacığım yine bir şey söylemek istiyorum. Bu arkadaşın dediğine gülüyorum da. Benim annem de zamanında kızdı. Yani onun için.
0: He. Bak bir de şöyle bir konu var. Deutsche Mark zamanında... Bir dinleyicimiz yazmış diyor ki Hülya o Deutsche Mark zamanında o dinleyicin daha genç kızmış o zamanlar her şey farklıydı diyor. Neden farklı olsun? O zaman gençler yatırım yapmıyor muydu? Hep anneleri babaları mı yapıyordu? Var mı hiç o zamanlar böyle Mark zamanı Deutsche Mark zamanında genç olup da böyle iyi bir yatırım yapıp vallahi tutturdum diyen biri var mı? Çünkü biz bazen hep böyle kızıyoruz ya işte Mark zamanı. Doğru bir yatırım yapılsa şimdi zengin çocukları olurduk diye bazen isyan ediyoruz ya. Var mı öyle tutturmuş olan biri? O zaman çünkü büyük yatırım yapmak isteyen kişilerle dalga geçiliyordu. Ya, o kadar para işte havaya atılır mı, çöpe atılır mı, yapma öyle bak akılsızlık yapma diye insanlar baskılarlarmış birbirlerini. O yüzden böyle yatırımlar hep böyle teğet geçilmiş. Var mı öyle iyi bir yer tutturan? Çok merak ettim şimdi o zamanlardan. Hatta genç yaşta bunu yapan var mı acaba? Sana küsür.

0: karşılaşma anı.
1: Almanya'da Deutsche Mark zamanında böyle büyüklerimiz hep böyle paralarını bir yerlere saklamaya çalışırlardı ya. O zaman bir yere yatırım yapayım diyen kişilerle biraz dalga geçilirdi. Ay çöpe mi atacaksın paranı diye insanlar hep çekindi. Peki size sordum. Dedim ki var mı böyle iyi bir yatırım tutturan, bir yatırım yapan ve onu iyi tutturan, risk alan, o zamanlara göre daha büyük risk tabii. Risk alıp yatırım yapıp tutturanlar var mı demiştim. Bir dinleyicimiz Hülya yazmış, diyor ki Esra diyor büyüklerimiz tutturdu ama tutturduklarını memleketteki akrabalarına yedirdiler.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Zur finanziellen Stabilisierung der Pflegeversicherung soll nach Plänen von Bundesgesundheitsministerin Wagen ein Paket mit Ausgabenbremsen und zusätzlichen Einnahmen kommen. So sind Änderungen bei den Zuschlägen für Heimbewohner zur Entlastung von Eigenanteilen vorgesehen und höhere Beiträge für Versicherte ohne Kinder.
2: Die Zuzahlungen für die Versorgung in Pflegeheimen sollen langsamer ansteigen als bisher, Einsparziel 2,6 Milliarden Euro. Kinderlose sollen ab dem kommenden Jahr 0,1% mehr Beitrag zahlen. Außerdem geplant Einschränkungen bei der beitragsfreien Mitversicherung von Ehepartnern und eine höhere Einkommensgrenze, bis zu der Versicherungsbeiträge fällig werden. Aus Berlin, Thomas Thonfeld.
1: Bisher konnte keine Waffenruhe im Libanon Frieden zwischen Israel und der Hisbollah schaffen. Jetzt hat die Hisbollah einen neuen Anlauf zurückgewiesen. Hisbollah-Chef Qassem lehnte vor allem Forderungen nach einer Entwaffnung ab.
3: Die Hisbollah habe niemanden zugesagt, auf Widerstand oder Vergeltung zu verzichten. So drückte sich ihr Generalsekretär aus. Solange die Angriffe Israels anhielten, werde die Organisation ihre militärischen Aktionen fortsetzen. Die jüngste Vereinbarung wurde zwischen Israel und dem Libanon getroffen, ohne Beteiligung der Hisbollah. Demnach soll die Miliz ihre Angriffe auf Israel einstellen und sich aus dem Südlibanon zurückziehen. Die Hisbollah will einer Waffenruhe erst zustimmen, wenn die israelischen Angriffe eingestellt werden. Bereits seit dem Morgen kam es im Libanon erneut zu mehreren Angriffen. Aus Beirut, Amira Rajab.
1: Jeder zweite Haushalt in Deutschland hat nach Angaben des Bundesdigitalministeriums inzwischen Zugang zu einem Glasfaseranschluss. Der Ausbau mache spürbare Fortschritte, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung des Ministeriums. Ende 2025 hätten erstmals fast 50% der Haushalte Zugang zu einem Anschluss bis ins Gebäude oder in die Wohnung gehabt oder könnten diesen kurzfristig herstellen lassen. Die mit Spannung erwartete Obduktion des als Timmy bekannten Buckelwals am Strand der dänischen Insel Anholt hat begonnen. Fachleute trafen zum Untersuchen des Wals ein. Bilder des Livestream-Anbieters News 5 zeigten, wie das Team den gelbbräunlichen Kadaver zunächst genau begutachtete und Notizen machte. Danach vermaßen die Fachleute das Tier. Anschließend wurde der Kadaver mit einem länglichen Messer aufgeschnitten.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler. Gündemde öne çıkan gelişmelerle birlikteyiz. Ben Mesut Aztürk. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle ilişkilerini eşit ortaklık ve karşılıklı saygı temelinde geliştirdiğini söyledi. Nijer Cumhurbaşkanı ile Ankara'da düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, savunma, güvenlik, enerji, ticaret, eğitim, sağlık ve tarım alanlarında işbirliğinin ele alındığını belirtti. Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin Nijer'in kalkınma mücadelesini desteklediğini de söyledi. DEM Partili Sırrı Sakık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması konusunu gündeme getirdiğini söyledi. Sakık, eski DEP milletvekillerinin geçmişte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları sonrasında tahliye edildiğini hatırlattı. Görüşmede eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın çözüm sürecine ilişkin önerileri de Erdoğan'a aktarıldı. Mutlak butlan kararıyla yönetimi değişen Cumhuriyet Halk Partisi'nde Yüksek Disiplin Kurulu'nun son 3 yılda alınan ihraç kararlarını iptal ettiği bildirildi. Habere göre karar 38. Olağan Kurultay'a ilişkin yargı sürecine dayandırıldı. Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu bazı isimlerin partiye dönüşünün önü açıldı. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. Karar Antalya 12. Aile Mahkemesi'nin başvurusu üzerine alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni düzenleme için 9 ay süre verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, karar sonrası hakkaniyete uygun yeni bir yasal model hazırlanacağını açıkladı. Televizyoncu Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında hazırlanan iddianame mahkemeden döndü. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi savcılık tarafından hazırlanan iddianamenin iadesine karar verdi. İddianamede Ersoy hakkında örgüt kurma ve yönetme, nitelikli cinsel saldırı ve uyuşturucu suçlamasıyla 286 yıla kadar hapis isteniyordu. Tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM Hava Durumu.
5: Mainz, Wiesbaden ve Rüsselsheim'de hava güneşli ve kuvvetli yağmurlu. Sıcaklık 18 derece. Gün boyunca Mainz ve Wiesbaden'de 13 ile 18, Rüsselsheim'de ise 14 ile 18 derece bekleniyor. Hava durumu için gün boyunca dikkatli olun. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Sabah uyanıyorsunuz ama önce gözlüğünüzü arıyorsunuz. Telefon için gözlük, araba için gözlük, kitap için yine gözlük. Peki ya gözlüksüz bir hayat? Modern göz tedavileriyle artık mümkün. Dr. Levent Kanal, Wilhelmstraße 48 Wiesbaden. Bizi Instagram'dan takip edin.
2: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
2: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
1: Özyörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Özyörem Sucuk.
3: Özyörem.
4: Özünde mutluluk var.
5: Köfün grubunun bir şarkısı, Kalpsiz Bir Serseri şarkısı. Sanatçımız Simge bu şarkıyı çok seviyor, konserlerinde söylemeye başlıyor. Sonra o kadar güzel söylüyor ki dinleyiciler, sevenleri diyor ki lütfen bu şarkıyı çıkar diyor. Simge kırmıyor ve bu şarkıyı yorumlayıp albümüne koyuyor. Buyurunuz sizlerle.

0: 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
1: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
0: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbe atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon.

0: ile dublüman grubu ve Aleyna Tilki sana güvenmiyorum dediler. Şimdi bölgemizde yaşanan olaylara, bölgemizdeki haberlere şöyle bir göz atıyoruz.
1: Metropol FM Aktüel Rhein-Main.
2: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesi Ahrtal sel felaketiyle ilgili dava açılmasını zorlama başvurusunu reddetti. Felakette hayatını kaybeden bir kişinin ailesi eski Ahr bölgesi yöneticisi Jürgen Föhler ve bir yetkili hakkında ihmal yoluyla taksirle ölüme sebebiyet verme suçlamasıyla dava açılmasını istemişti. Rock am Ring Festivali için Nürburgring çevresinde yoğun trafik bekleniyor. ADAC ve organizatörler ziyaretçilere erken yola çıkmayı, mümkünse servis otobüsleri veya araç paylaşımını kullanmayı öneriyor. Kamp ve park alanları açılırken sürücülerin yerel yönlendirmelere uyması isteniyor. Festival 5-7 Haziran arasında yaklaşık 90 bin müzikseveri ağırlayacak. Koblenz'te bir okulla ilgili cinsel taciz iddiasına ilişkin soruşturmada iki kişi hakkında dosya delil yetersizliği nedeniyle kapatıldı. Savcılığın değerlendirmesine göre mevcut bulgular şüpheyi doğrulamadı. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için faili meçhul soruşturmasının sürdüğü de bildirildi. Rheinland-Pfalz'te sigara yasağının genişletilmesi planlanıyor. Hükümet anlaşmasına göre e-sigara, kanabis gibi ürünler mevcut sigara yasağı kapsamında olacak ve ayrıca çocuk oyun alanları da sigara içilmesi yasak alan olarak kabul edilecek. Almanya genelinde perakende, toptan ve dış ticaret sektörlerinde çalışanlar bugün ve yarın greve çağrıldı. Verdi sendikası birçok kentte eylem planlandığını, Berlin'de yarın büyük bir miting yapılacağını açıkladı. Birinci Kanal ARD'nin Almanya eğilim araştırmasına göre ülkede ekonomiye duyulan güven belirgin şekilde azaldı. Infratest Dimap'ın anketinde katılımcıların yalnızca %13'ü ekonomik durumu olumlu değerlendirdi. Bu oran geçen aya göre 7 puan daha düşük. Almanya'nın bazı bölgelerinde bugün kuvvetli sağanak, dolu ve fırtına bekliyoruz. Meteorolojiye göre özellikle güneybatıda şiddetli gök gürültüsü ve yağışlar etkili olabilir. Rüzgarın hızı yer yer saatte 129 kilometreye ulaşabilir. Kısa süreli hortumların dahi tamamen dışlanmadığı belirtiliyor. Sağlıcakla kalın.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
0: Muhteşem bir düet. Manifest, Türkiye'nin yepyeni kız grubu arkadaşlar. 6 kişiden oluşan gencecik bir grup. Ve bir yandan da bizim efsanemiz, süperstarımız, eskimeyen, o eskimeyen, asla yaşlanmayan sanatçımız Ajda Pekkan hileli diyor.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Hanımlar beyler, Paydos Keyfimiz devam ediyor. Şimdi Almanya'da sadece bize faydalı olanlar gelsin diye bir söylem var. CSU'dan gelmiş bu. Yani göç tartışması her zaman zaten alevli bir konu. Diyorlar ki yani geliyorsa Almanya'ya insanlar ülkeye fayda sağlasın diyorlar. Fayda sağlamayanlar daha net, daha sert bir şekilde gönderilsin buradan diyor. Şimdi yani konu biraz daha hassas bizim için. Çünkü biz mesela Türk kökenliler olarak zamanında buraya gelmişiz ve çalışmaya gelmişiz zaten. Şimdi burada bir gönderme de var. Biliyorsunuz göçmen kökenlilerin Almanya'dan gönderilmesini isteyen bir güruh var. Ve sonrasında deniliyor ki yok diyor, tamam ülkeye fayda sağlayan kişiler gelsinler. Sonra bir yandan hani biz burada kökenimiz gereği işte zamanında gelmişiz, 60'larda buraya fayda sağlamaya gelmişiz. Başka bir şey değil, buraya fayda sağlamışız. Ve sonrasında da ay tamam işiniz bitti hadi gidin diyorlar. Böyle bir üslup da var. Şimdi mesela tamam vazgeçtik, siz kalın ülkeye fayda sağlıyorsunuz. Ya da işte görevinizi tamamladıktan sonra gidebilirsiniz gibi bir söylem var TSU'dan gelen. Türkler açısından düşününce biz tabii ki burada 7-24 çalıştığımızı hissediyoruz, çalışıyoruz, vergimizi ödüyoruz. Burada bir hayat kuruyoruz. Artık hani bize göçmen kökenli ya da geçici süreliğine burada olan insanlar olarak bakmasanız acaba iyi eder misiniz? Hani bunu Almanya'nın düzenli

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Südafrika hat Israel vor dem internationalen Gerichtshof in Den Haag wegen Völkermordes im Gazastreifen.
2: This now South Africa has until November 2027 to file a reply to Israel's defense.
3: Israel angewiesen, die umstrittene Offensive in Rafah im Süden des Gazastreifens umgehend zu stoppen.
4: Değerli dinleyenler, Gazze Savaşı'nın başlamasının ardından İsrail'i Uluslararası Adalet Divanı'na taşıyan Güney Afrika davadan geri adım atmıyor. Güney Afrika yönetimi İsrail'in Gazze'de Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini savunurken İsrail ise bu suçlamaları kesin bir dille reddediyor. Güney Afrika'nın açtığı davaya Türkiye, İspanya, İrlanda, Belçika'nın yanı sıra birçok Latin Amerika ülkesiyle Pakistan, Bangladeş, Malezya, Namibya ve Libya gibi ülkelerde destek sunuyor. Bu ülkeler Gazze'de yaşananların uluslararası hukuk açısından ayrıntılı şekilde incelenmesi gerektiğini savunuyor. Buna karşılık Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İngiltere, Çekya ve Avusturya gibi ülkeler ise İsrail'in kendini savunma hakkını ön plana çıkarıyor ve soykırım suçlamalarına mesafeli yaklaşıyor. İsrail davanın bir an önce sonuçlanmasını isterken Lahey merkezli Uluslararası Adalet Divanı

0: Güney Afrika'ya ek belge ve görüşlerini sunabilmesi için 18 aylık ek süre tanıdı.
1: İsrail müsse alle Handlungen in der Region Rafah einstellen, die Lebensbedingungen für die Menschen in Gaza zur Folge hätten, die ihre physische Zerstörung ganz oder teilweise herbeiführen könnten.
0: Bu nedenle davada nihai kararın en erken 2030 yılında çıkabileceği belirtiliyor. Peki taraflar ne diyor? Bir de buna bakalım. Güney Afrika ve destekçilerinin görüşü, Gazze'de on binlerce sivilin hayatını kaybetmesi ciddi bir uluslararası hukuk sorunu oluşturuyor. İsrail'in askeri operasyonlarının Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi kapsamında değerlendirilmesi isteniyor ve gerekiyor. İsrail ve destekçilerinin görüşü, İsrail Hamas'ın 7 Ekim 2023 saldırılarının ardından kendini savunduğunu belirtiyor. Soykırım suçlamalarının temelsiz olduğu ve siyasi amaçlarla kullanıldığı savunuluyor. Hamas'ın sivillerin yaşadığı bölgelerde faaliyet göstermesinin çatışmaları daha karmaşık hale getirdiği ifade ediliyor.
2: Völkermordvorwürfen vor dem internationalen Gerichtshof in Den Haag verantworten. Südafrika hatte das Land vor dem höchsten UN-Gericht verklagt.
3: Israels Regierungschef Netanyahu ein Kriegsverbrecher. Der internationale Strafgerichtshof in Den Haag sieht dafür.
0: Dava sadece İsrail ve Filistin arasındaki çatışmayla ilgili değil, aynı zamanda uluslararası hukukun geleceği açısından da önemli bir sınav olarak görülüyor. Mahkemenin vereceği karar, gelecekte savaşlar sırasında devletlerin sorumluluklarının nasıl değerlendirileceği konusunda emsal oluşturabilir. Kısacası Güney Afrika geri adım atmıyor, İsrail ise suçlamaları reddediyor. Dünyanın ikiye bölündüğü bu davanın sonucunu görmek için görünen o ki daha uzun yıllar beklemek gerekecek. Gelişmelerle birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
4: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Halo'dan merhabaya, şattan canıma, hektikten huzura. Bağlantını kaybetme, Türkiye'de bağlantın hep yanında. Türkiye'de Ay Yıldızı ile 90 GB'a varan paketlerinden birini tarifine ekle ve internetin keyfini çıkar. İnternet paketleri Avrupa Birliği ülkeleri Sırbistan ve Kuzey Makedonya için de geçerlidir. Ayrıca Türkiye'deyken gelen aramalar 31 Ekim'e kadar ücretsiz. Ay Yıldız, sen de bizdensin.
2: Küçün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, Yoko Vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küçün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küçün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.

0: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla birlikteyiz Paydos Keyfimizde. Arkadaşlar fark ettiniz mi? Muhakkak fark ettiniz. Üstümüze başımıza yağmurlar, fırtınalar yağıyor şu an. Bir baktım ya, biraz önce böyle bildirim geldi telefonuma. Turuncu alarm diye bir şey. Baktım şarıl şarıl yağmurlar, fırtınalar, yani yaz geldi diye konuşmuyor muyduk? Haykırıyorduk daha dün ya. Bir baktım her yer öyle. Frankfurt, Stuttgart, Ludwigshafen, Bremen. Her yer fırtınalı şu anda. Niye böyle olduk biz? Bonn da öyle, fırtına uyarısı vermiş. Niye böyle olduk biz ya? Nerede hata yaptık? Ne güzel ilerliyorduk ya.

0: Değerli dinleyicilerimiz, Faydos keyfimiz devam ederken bir de gün sonuna yaklaşmışken şöyle bir güne bakmak adına Frankfurt stüdyomuza bağlandık. Mesut'la birlikteyiz. Hoş geldin Mesut.
1: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar Esra, herkese iyi dinlemeler.
0: Şöyle bir bakış atalım istersen, bakım reformu taslağıyla başlayalım istersen. Şimdi bu kabul edilirse Almanya'da vatandaşın cebi nasıl etkilenecek, bize bunu anlatır mısın?
1: Kabul edilirse Allah kabul etsin diyeceğiz. Evet. Şöyle, Sağlık Bakanı Nina Varken hazırlıyor bunu. Taslak aslında önceden tartışılıp duruyordu. Şimdi en azından eli yüzü düzgün önümüzde. Bakım hizmeti alan aileler için yeni yük getirebilir. Taslağa göre bakım evlerinde devlet desteği daha az artacak. Onun dışında kişilerin ödemeleri aileleri ya da yakınlar için artacak. Çocukların katkı sınırının düşürülmesi de tartışılıyor. Pflegegrad 1, 2, 3 için şartların biraz daha sıkılaştırılması, ağırlaştırılması gündemde. Evde yakınlarına bakanların emeklilik katkıları da azalabilir. Yani sağından solundan kırpılacak, bu da yükü artıracak diye eleştiriler şimdiden seslendiriliyor.
0: Peki parayla devam edelim, para konuşmaya devam edelim. Almanya'da, çok net soracağım, Almanya'da kaç milyoner var?
1: Almanya'da 82 milyoner yok. Üstüne kalan da artık milyoner olabilir. 2 milyona yakın sayıda milyoner var. Pardon, bir dakika. Dünyada 25 milyon, son senede 2 milyon artarak 25 milyona çıkmış. Almanya'da da yaklaşık 2 milyon, yani 1 milyon 780 bin milyoner varmış. Çokmuş ya. Bu artışta da borsadaki hareketlilik, yani borsa insanları zengin etmiş, bu kadar insanı. Tekrar söylüyorum, dünyada 25 milyon, 8 milyarı değil. Ondan sonra Almanya'da 2 milyona yakın, 82 milyona değil diye bir cevap verebilirim.
0: Şimdi yine devam ediyoruz ekonomiyle. Avrupa Birliği dışından internet alışverişi yapmak pahalanacak mı? Böyle bir konu da konuşuluyor.
1: Evet, özellikle Çin'den ve Avrupa dışından, Almanya dışından ticaretle ilgili bir sorun var. Bir kavga var uzun süredir. Sonunda çözüm olarak 150 euronun altındaki gönderilere işte 3 euro her alışveriş için vergi koyma konusunda bir karar uygulanacak. 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak. Biraz daha ucuz alışveriş derken, hani vergiyi de koyarsan aslında Avrupa içinden mi almışsın, dışından mı almışsın, çok fark etmeyecek gibi gözüküyor. Onu da paylaşalım.
0: Peki, gelişmeler için teşekkürler Mesut.
1: Ben de.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Onat Benli. Birçok işin yanında bir stand-up komedyen, 31 yaşında, 3 senedir Berlin'de yaşıyor. En basit şekliyle kendini komedyen olarak tanımlıyor ve 82 Berlin Komedi Kulübü'nün ortağı. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Okan
1: Bey. Peki bu komedi kulübünün ismini doğru mu söyledim?
2: Evet doğru, 82 evet. Berlin.
1: Evet, diyorsunuz ki kimse tabii bana komik olduğum için vize vermedi. Hatta bu yüzden vizeyi iptal bile edebilir ama devletin nezdinde mesleğim yazılım mühendisi ve tasarımcı ama beni tanıyanlar zaten komedyen olarak tanıyor. Aynı zamanda sosyal medyada
2: evet, içerikler
1: yapıyorsunuz. Nasıl içerikler bunlar?
2: Şöyle özetleyebilirim. Buradaki yeni göçenlerin hemen influencer olmasıyla ilgili biraz dalga geçtiğim videolar aslında.
1: İşte harika, ben de bunu istiyorum.
2: Çünkü yani böyle pasaport kontrolünden geçip hemen Almanya'da yaşam nasıl arkadaşlar, size hemen bunu anlatayım diye bir anda herkes influencer oluyor.
1: Peki sizi nereden arayıp bulacağız? YouTube'dan mı?
2: Instagram'da.
1: Instagram'dan. Ne yazacağız da bulacağız?
2: İsim soyisim Onat Benli
1: yazsak evet, size ulaşabiliyoruz. Peki göçmenlik, influencer kültürü, dijital görgüsüzlük, bütün bunlardan bahsediyorsunuz. Ve tabii ki diğer arkadaşlar burada hemen bu işlere başlamaya çalışıyor. Onlardan tanıdıklarınız var mı?
2: Tabii benim arkadaşlarım da var hani bunu hakkıyla yapan.
1: Evet.
2: Mesela Stuttgart'ta Burak diye.
1: Peki dalga geçtiklerinizle tanışıyor musunuz? Ama zaten bu genel bir dalga geçiş mi?
2: Biraz genel yani böyle direkt spesifik olarak kimseyi hedef almıyorum. Ama yani tanıyanlar da videolardan görüp çok arkadaşça davranıyorlar bana, hani şey davranmıyorlar. Ters davranmıyorlar yani, öyle diyeyim.
1: Peki bu komedi kulübünde işler nasıl gidiyor?
2: Bak, çok güzel gidiyor. Kalabalık bir ekip. Biz düzenli olarak açık mikrofonlar yapıyoruz, gösteriler yapıyoruz. Türkiye'den gelen komedyenlerin turnelerini organize ediyoruz.
1: Kaç kişilik bir yer?
2: Yani bizim açıklarımızı yaptığımız yer 30-35 kişilik bir yer.
1: Çok güzel.
2: Yani açık mikrofonun olması gerektiği büyüklükte aslında.
1: Evet.
2: Diğer şovlar tabii işte 50-100-300 evet, değişiyor yani.
1: Ama insanların aklına genelde özellikle Türkiye'deki bizim çok başarılı komedyenlerimizin birkaç bin kişiye gösteri yapmasından alışkanlık olarak biz sanıyoruz ki ya bütün dünyada böyle oluyor. Herkes 2000-3000 kişiye gösteri yapıyor. Hayır, dünyadaki birçok komedi kulübü 40 kişi 50 kişidir hakikaten.
2: Evet evet, yani zaten mesela benim de bu işe başlarken herkesin söylediği şey var. İşte ben Cem Yılmaz'ı örnek alıyorum falan. Ya Cem Yılmaz'ı bir örnek alabileceğim bir şeyde göremiyordum. Çünkü çok yukarıda bir yerde evet, ve çok kalabalıklar yapıyor. Ben onu hani izlerken bunu ben de yaparım diyemiyordum. Ama ben işte atıyorum tuz biber vesaire ortaya çıkınca bunu biz de yapabiliriz şeyi canlanmıştı.
1: Aslında evet, çünkü Cem'in büyük başarısından sonra küçük alanlarda başlayanlar şanslıydılar. Çünkü büyük alanlar değil, küçük birkaç arkadaş. Çünkü aynen Cem'in başladığı gibi. Cem de çok küçük bir alanda başladı. Ve o zaman da 20 kişi, 30 kişi, sonra 50 kişi. Ben onu ilk seyredenlerden biriyim herhalde. Hakikaten çok küçük bir alandı. Zaten güzel olan o küçük alana sığamamasıydı insanlar. Evet. Peki bir sonraki bölümde devam edeceğiz.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Bu arada bana, daha doğrusu Metropol FM'e okan.bayulgen@metropolfm.de'den ulaşabilirsiniz. Siz de bu programda olmak, kendi yaşam öykünüzü anlatabilmek için. Şimdi Onat'la devam ediyoruz. Şu anda belli bir sürede olan bir stand-up şovunuz var mı?
2: Evet, benim şu an bir saatlik, bir saat 10 dakikalık falan bir tek kişilik şovum var.
1: Peki bu parça parça mı oluştu? Yani tam olarak terimleri bilmiyorum. Çünkü galiba stand-up şovlarda şakalar için belli bir şey, yani bu punchline'lar falan, evet, gibi bir şey ayrılıyor. Sonra da nasıl bloklara ayırıyorsunuz? O kelimeleri siz bana söyleyin. Tam bilmiyorum onları.
2: Ya işte küçük küçük setler halinde.
1: Ha, set diyorsunuz, evet, birincisi. Evet.
2: Ya setler. O totalde bir saate erişiyor. Aslında onun çok bir şeyi yok. Nasıl söylenir? Bir kuralı yok aslında, ama şu an hani endüstride oluşan şey bir saatlik bir şey. Tam bir tek kişilik haline, evet, geliyor.
1: Peki aslında bunun başlangıcı böyle diyelim ki birkaç dakikalık bir set, sonra bir tane daha, sonra tuğlalar gibi üst üste konularak belli bir süre sonra mı bir saatlik şov haline geliyor? Yoksa baştan adamı bir saat için sahneye atıyor musunuz?
2: Şimdi benim bazı deli arkadaşlarım var, bir saat yazıp çıktım ve oynadım diyen.
1: Evet.
2: Ama genelde...
1: hayal kırıklığı gibi işin başında o.
2: Evet, evet, yani çünkü nasıl olacağını bilmediği bir zamanda başlamış. O zaman yani daha bundan 5-6 yıl öncesinden bahsediyorum. Ama evet, benimki yavaş yavaş, pişe pişe gelişti diyebilirim. Yani 5 dakika, 10 dakika, 5 dakika, 10 dakika, sonra onlar birleşiyor. Bazıları çalışmıyor, atıyorsun vesaire. O şekilde yavaş yavaş.
1: Jerry Seinfeld'in bir belgeselini, evet, izlemiştim. Orada kendisi anlatıyordu. Diyordu ki benim 1,5 dakikalık bir setim vardı. Yani bir dakikası bir espriydi. Diğer yarım dakikası da ara sıra çalışan bir espriydi. Ve sadece o 1,5 dakika için mikrofonun önüne geçiyordum. Hatta hep birkaç dakika daha arttıracak şakalar arayışı içerisindeydim. Yani bu o kadar zaman almış ki birkaç, evet, dakikayı geçmesi. Belki bizim stand-upçı arkadaşlar acele mi ediyorlar diye düşündürdü beni bu izlediğim şey. Ne düşünüyorsunuz?
2: Ya bilmiyorum ne kadar acele olur, ama insanların hani şeyleri çıkıp test etmesi gerekiyor mecburen bunu geliştirmek için. Ama mesela yine Jerry Seinfeld'den bir örnek vereyim. Onun da söylediği şey, bir şey yazdıysan aynı gün deneme diyor. Yani bırak onun tatminini biraz yaşa. Çalışır veya çalışmaz. Yani bir üzerinden en azından 24 saat geçsin, yani bir süre geçsin diye.
1: Hemen evet, yani yeteri kadar prova etmeden, tiyatrocuların da düşündüğü, yani tiyatroda da şu kullanılıyor genelde: sakın sahnede aklınıza gelen şeyi hiç prova etmeden kullanmayın. Çünkü bir hayal kırıklığı onun sonu.
2: Evet, ben özellikle hiç yapamıyorum provasız iş.
1: Bir anda improvize bir şey çıkmıyor mu sizden? Çıkabilir aslında.
2: Yok, çıkabilen arkadaşlar var. Ben de çok şey yapmıyorum o konuda. Çünkü ben metne bağlı kalarak hani hareketlerimi, söyleyeceklerimi, el hareketimi falan şey yapmayı daha kendim açısından güvenli buluyorum. Birinin kalbini kırmayayım, yanlış bir şey söylemeyeyim diye.
1: Peki. Uğraşıyorum. Bir sonraki bölümde devam edeceğiz.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Onat Benli. Peki, acaba yazmak nasıl oluyor? Yazmak eylemi, stand-up'ını yazmak eylemi, bunu merak ediyorum.
2: Benim için bile çok hala enteresan çünkü böyle küçük notlarım oluyor, komik bulduğum küçük
1: bunun için bir
2: anlar.
1: Defteriniz mi var?
2: Defterim ve telefonumu kullanıyorum yazarken, final haline getirirken genelde kağıt kalem kullanıyorum çünkü bilmiyorum, daha hoşuma gidiyor. Kağıt
1: Peki,
2: kalem daha güzel.
1: Aslında ne garip bir şey değil mi? Ben bunu biraz şiire benzettim şimdi. Yani iyi bir cümle, iyi bir şaka, iyi ve derin bir şaka, iyi ve ilham verici bir şaka. Ne kadar zor aslında. Bir cümlelik, birkaç cümlelik bir şey buluyorsun ve onu diğerlerinden saklıyorsun belki de. Belki onu bulduğun için sevinç içerisindesin. Sonra uygulamaya geldiğinde hadi ya çalışmıyor filan gibi bir şey değil mi bu?
2: Evet, ve bazen arkadaşlarımız sahnede şakalar deniyor ve çalışmıyor ve diyor ki atacağım ben bunu. Ben veya işte başkası, diğer komedyenler diyor ki şu cümleyi şöyle kur bir de dene diyor. Aynı şaka, aynı konu ve çalışıyor. Tamamen hani oradaki o dediğiniz gibi, yani şiir gibi bir bir ölçüyle yazıldığında çalışabiliyor.
1: Şunu merak ediyorum. Acaba Almanya'da Türkiye'den gelen sizin gibi bir adam bir Alman'a göre daha mı şanslı acaba? Mizah açısından.
2: Yani
1: nasıl görüyorsunuz sokakta gördüğünüz sizin
2: Türk
1: yaşınızdaki
2: olduğumuz
1: Alman'ı?
2: Için daha şanslı olabiliriz hani.
1: Evet.
2: Yani en azından mizah duygumuz var.
1: Evet. Aslında bir acının üzerinde bu.
2: Ya tabii ki.
1: Bir
2: yani
1: mücadelenin üzerinde.
2: Ya ben çok acı olarak görmüyorum gurbette yaşamayı. Daha çok sinir bozucu ve komik buluyorum. O açıdan.
1: Sinir bozucu belki daha güzel uydu. Acı, acı, geçmişte bir acı var.
2: Evet evet, şu an onun ekmeğini yememeliyiz biz en azından yeni gelenler olarak. Çünkü
1: çok güzel bir yaklaşım bu.
2: Onun yani onu başkaları çekmiş.
1: Evet. Biz aslında bir konforun üzerine, onların hazırladığı bir zemin üzerine geldiğiniz için. Ben.
2: Evet evet, kesinlikle.
1: Peki yine de aslında eğer bir ülkede sistem çok iyi çalışıyorsa ve herkes o sisteme kayıtsız şartsız itaat ediyorsa, kurallar çok kesinse, kuralları genişletmeye, esnetmeye çalışanlar ayıplanıyorsa ve herkes ciddi ve çalışkansa ve herkes erkenden uyuyorsa, burada bir mizah üremesi zor gibi geliyor bana.
2: Bence tam tersi. En azından bize uygun olmadığı için bu düzenin.
1: Ben onlar için söyledim.
2: Ha evet evet.
1: Ama ya, size uygun olmadığı için size ilham veriyor. Aslında tabii, ters kesinlikle. Bir ilham alıyorsunuz. Ters köşe bir şey alıyorsunuz.
2: Yani. Ya burada zaten şeyde de Almanca komedi yapanların da en öne çıkanları gurbetçiler, Türkler.
1: Evet kesinlikle.
2: O açıdan da onlar için de, Almanca yapanlar için de yine Türkler öne çıkıyor.
1: Yani şöyle bir şey, bu ne saçma bir kural, buna niye uyuyoruz ki demesi için birisinin belki Alman olmaması lazım.
2: Evet yani yani gerçekten şey, yani kral çıplak diyebilmek gibi bir.
1: Evet bravo, başka bir yerden gelmiş olması
2: evet.
1: Ya da başka bir gözle bakabilecek bir insan olması lazım.
2: Kesinlikle.
1: Yani bir İngiliz stand-upçı için evet o bir, yani belki ülkeden çıkıp tekrar girmek falan gerekiyor. Ya da bir yerde bir sıfırlamak gerekiyor. Açıp kapamak gerekiyor kendini belki.
2: Evet evet, yani farklı bir gözle görebilmek çok daha alan açan bir şey.
1: Kesinlikle. Ne kadar Almancanız var?
2: Çok az.
1: Çok sevdiğiniz bir Almanca kelime var mı?
2: Afi dersin.
1: Peki.
2: Her ortamdan kurtarıyor beni.
1: Evet, müthiş müthiş. Peki Onat Benli'ye çok teşekkür ediyoruz geldiği için.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Sağolunuz, var olun.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programını dinlediniz. Her gün farklı bir konuk, farklı bir hikaye. Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı pazartesi gününden perşembe gününe kadar saat 19 ila 21 arası Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon.

0: 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
1: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
0: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbe atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları.
1: Zinedine Zidane, futbolun en büyük sahnesinde zarafetin, zekanın ve dramın adı oldu. Zizou, top ayağına geldiğinde oyunu sakinleştiren, bir dokunuşla yön değiştiren, büyük maçlarda büyüyen bir sanatçı. Marsilya doğumlu yıldız önce Cannes ve Bordeaux'da tanındı. Juventus'ta dünya yıldızına dönüştü, Real Madrid'de ise futbol tarihinin en özel isimlerinden biri oldu. Fransa milli takımıyla 108 maça çıktı ve 31 gol attı. 1998 Dünya Kupası finalinde Brezilya'ya attığı iki kafa golü Fransa'ya tarihindeki ilk Dünya Kupası'nı getirdi. 2006'da ise kariyerinin son turnuvasında Fransa'yı finale taşıdı ve turnuvayı İtalyan stoper Materazzi'ye kafa atarak bitirdi. Ne olursa olsun turnuvanın oyuncusu da oydu. Kulüp kariyerinin unutulmaz zirvelerinden biri 2001-2002 sezonuydu. Real Madrid formasıyla Şampiyonlar Ligi finalinde Bayer Leverkusen'a attığı o muhteşem vole futbol tarihinin en estetik gollerinden biri olarak kaldı. Zidane'ın oyun karakteri sessiz ama güçlüydü. Bağırmadan liderlik ederdi. Topu saklar, oyunun ritmini düşürür, sonra tek pasla her şeyi değiştirirdi. Fransa'ya verdiği katkı sadece skor değildi, özgüven, denge ve büyük maç aklıydı. Dünya Kupası denince Zidane'ın hikayesi hem zaferi hem insan olmanın kırılganlığını taşır. Onun mirası yalnızca kupada değil, futbolun duygusunda yaşamaya devam eder.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran, Türkiye ve Almanya milli takımlarına başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Torpağım Nilüfer Hanım yazmış, diyor ki ben diyor bu tarçını diyor her tarafa sürdüm diyor. Tüm pencerelerin etrafına sürdüm, duvarlara kadar diyor. Yine de geldiler diyor.
2: Kalitesiz tarçındır belki o.
1: Ama senin dediğin toz değil.
2: Çubuk olan.
1: Nilüfer Hanım diyor ki şimdi o zaman diyor çubuk olanı deneyeyim diyor. Karıncalar da şey diyormuş. Aa lan buraya tünel yapmışlar, gelin tünelden gidelim. Tünelden gel, tünelden.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Dedeciğim merhaba.
1: Defne, tavla turnuvasını yine kazandım.
0: Tabii ki, sen her zaman en iyisin.
1: Remitli ile yolladığın para için çok teşekkür ederim.
0: Verdiğin tüm tavla dersleri için lafı bile olmaz.
2: Paranızı Türkiye'ye Remitli ile gönderin. Remitli Europe Limited, İrlanda Merkez Bankası tarafından denetime tabidir.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

filmlerden. Tutamam zamanı kayar teker teker elimden.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM.

0: 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
1: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
0: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbe atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon. Düşer.

0: davadan geri adım atmıyor. Güney Afrika yönetimi İsrail'in Gazze'de Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini savunurken İsrail ise bu suçlamaları kesin bir dille reddediyor. Güney Afrika'nın açtığı davaya Türkiye, İspanya, İrlanda, Belçika'nın yanı sıra birçok Latin Amerika ülkesiyle Pakistan, Bangladeş, Malezya, Namibya ve Libya gibi ülkelerde destek sunuyor. Bu ülkeler Gazze'de yaşananların uluslararası hukuk açısından ayrıntılı şekilde incelenmesi gerektiğini savunuyor. Buna karşılık Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İngiltere, Çekya ve Avusturya gibi ülkeler ise İsrail'in kendini savunma hakkını ön plana çıkarıyor ve soykırım suçlamalarına mesafeli yaklaşıyor. İsrail davanın bir an önce sonuçlanmasını isterken Lahey Merkezi Uluslararası Adalet Divanı Güney Afrika'ya ek belge ve görüşlerini sunabilmesi için 18 aylık ek süre tanıdı.
1: İsrail müsse alle Handlungen in der Region Rafah einstellen, die Lebensbedingungen für die Menschen in Gaza zur Folge hätten, die ihre physische Zerstörung ganz oder teilweise herbeiführen könnten.
0: Bu nedenle davada nihai kararın en erken 2030 yılında çıkabileceği belirtiliyor. Peki taraflar ne diyor? Bir de buna bakalım. Güney Afrika ve destekçilerinin görüşü, Gazze'de on binlerce sivilin hayatını kaybetmesi ciddi bir uluslararası hukuk sorunu oluşturuyor. İsrail'in askeri operasyonlarının Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi kapsamında değerlendirilmesi isteniyor ve gerekiyor. İsrail ve destekçilerinin görüşü, İsrail Hamas'ın 7 Ekim 2023 saldırılarının ardından kendini savunduğunu belirtiyor. Soykırım suçlamalarının temelsiz olduğu ve siyasi amaçlarla kullanıldığı savunuluyor. Hamas'ın sivillerin yaşadığı bölgelerde faaliyet göstermesinin çatışmaları daha karmaşık hale getirdiği ifade ediliyor.
2: Völkermord vorwürfen vor dem internationalen Gerichtshof in Den Haag verantworten. Südafrika hatte das Land vor dem höchsten UN-Gericht
3: verklagt. Israels Regierungschef Netanyahu ein Kriegsverbrecher. Der internationale Strafgerichtshof in Den Haag sieht dafür.
0: Dava sadece İsrail ve Filistin arasındaki çatışmayla ilgili değil, aynı zamanda uluslararası hukukun geleceği açısından da önemli bir sınav olarak görülüyor. Mahkemenin vereceği karar, gelecekte savaşlar sırasında devletlerin sorumluluklarının nasıl değerlendirileceği konusunda emsal oluşturabilir. Kısacası Güney Afrika geri adım atmıyor, İsrail ise suçlamaları reddediyor. Dünyanın ikiye bölündüğü bu davanın sonucunu görmek için görünen o ki daha uzun yıllar beklemek gerekecek. Gelişmelerle birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
4: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM.

0: 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
1: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
0: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbi atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon.

0: zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Metropol FM. Metropol FM keyif programı devam ediyor.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Metropol FM keyif programı devam ediyor.

0: 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
1: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
0: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbe atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon.

Metropol FM keyif programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM keyif programı devam ediyor.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM
0: keyif programı devam ediyor.

0: 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

0: 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
1: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
0: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbi atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Şu anda en güzel slow şarkıların çalındığı Metropol FM Gece Ekspresi programını dinliyorsunuz.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.